Mozart'a ait kuartetlerden bölümleri ve Leopold van der Pals'ın soprano ve orkestra için şarkılar başlıklı serisini Neues Orchester Basel'in 2 Kasım 2025 tarihli kaydından dinledik. Konser Antonin Dvorak'ın Kahramanın Şarkısı başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyor.

Antonin Dvořák'ın Opus 111 Kahraman'ın Şarkısı başlıklı senfonik şiirini Christian Knüsel yönetimindeki Neues Orchester Basel seslendirdi. Topluluğun 2 Kasım 2025 tarihli konseri, Bohuslav Martinu'nun 1955 yılında bestelediği Gılgamış Destanı adlı oratoryosuyla sona eriyor.

Ruslan Martino'nun Gılgamış Destanı adlı oratoryosunu solistler Berlin Radyo Korosu ve Neues Orchester Basel'in 2 Kasım 2025 tarihli kaydından dinledik. Programımız Mozart'ın Don Giovanni operasından Il mio tesoro intanto başlıklı tenor aryasıyla devam ediyor.

Doktor Mihail Şade, Kanada Opera Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Don Giovanni operasından Il mio tesoro intanto başlıklı aryayı seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonin Dvořák'ın Amerikan alt başlıklı 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Bauhaus Quartet, Antonin Dvorak'ın Opus 96 Amerikan alt başlıklı Fa majör 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Aynı zamanda bir flütçü, besteci ve 18. yüzyılın ikinci yarısında Prusya Kralı olan 2. Frederick'e ait Do Minör Sonatı ve Jean Sibelius'un orkestra için Opus 11 Karelia Suite'inden Balat bölümünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Robert Schumann'ın Opus 61 Do Majör 2. Senfonisi ile başlıyoruz. 1846 yılında gerçekleşen ilk seslendirilişinde Felix Mendelssohn'un orkestra şefi olduğu eseri Tomasz Vasari yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 61 Do Majör 2. Senfonisini Tomasz Vasari yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Anton Arensky'nin iki piyano için varyasyonlar başlığı taşıyan Opus 33 Do Majör 3 numaralı süitiyle devam ediyoruz.

Anton Arensky'nin iki piyano için varyasyonlar adını verdiği suitini Kanadalı piyanistler James Anagnason ve Leslie Kinton'dan dinlediniz. Ferenc Farkas'ın Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1959 yılında kaleme aldığı 5 eski Macar dansı var sırada.

Macar besteci Ferenc Farkas'ın 5 eski Macar dansını dinledik. Polonyalı virtüöz kemancı ve besteci Henryk Wieniawski'nin keman ve orkestra için bestelediği Opus 4 Re Majör 1 numaralı konser polonezini piyano eşlikli düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Henrik Wieniawski'nin Opus 4 Re Majör 1 numaralı konser polonezini kemancı Reka Silvay ve piyanist Naoko Ichihashi seslendirdi. Rönesans bestecisi Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın 4 ses için Magnificat Primi Toni başlıklı eseri var sırada.

Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın Magnificat Primi Toni başlıklı eserini Diego Fasolis yönetimindeki solistlerden dinlediniz. Camille Saint-Saëns'ın solo piyano için Opus 52 Vals formunda etütler serisinde yer alan 6. parçayla devam ediyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 52 Vals formunda etütler serisinden Re bemol majör 6 numaralı parçayı piyanist Stefan Lindgren yorumladı. Richard Strauss'un bir Bavyera halk şarkısı üzerine yaylı çalgılar üçlüsü için kaleme aldığı varyasyonlar var sırada.

Sen Festival Orkestrası üyelerinden oluşan Yaylı Çalgılar Üçlüsü Richard Strauss'un bir Bavyera halk şarkısı üzerine kaleme aldığı varyasyonları seslendirdi. Aynı zamanda bir flütçü ve besteci olan Prusya Kralı 2. Frederick'e ait Dominör Sonat'la devam ediyoruz.

Kralı 2. Frederick'e ait do minör sonatı flütte Konrad Hun Taylor, çello'da Wouter Möller ve klavsende Ton Koopman seslendirdi. Programımız Can Sibelius'un orkestra için kaleme aldığı Opus 11 Karelia Suite'inden balat bölümüyle sona eriyor.

0: Sibelius'un Opus 11 Karelia Suite'inden Balat bölümünü Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 esas

esasına, 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturumu tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek, çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabine de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Frédéric Chopin'in Opus 3 Do Majör Violonsel ve Piyano için Introduction ve Polonaise Brillante adlı eseriyle başlıyor.

Frédéric Chopin'in Opus 3 Do Majör Violonsel ve Piyano için Introduction ve Polonaise Brillante adlı eserini dinlediniz. Yo-Yo Ma ve Emmanuel Ax ikilisi seslendirdi.

Ferdinand Ries'in 48 sayılı 20 numaralı fa minör yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler sunduk. Schuppanzigh yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi.

Franz Schubert'in 821 sayılı La Minör Arpejyon Sonatı'ndan bölümler dinlediniz. Yuri Başmet ve Mihail Muntian ikilisi seslendirdi.

Arşidük Rudolf'un Mi Minör Nefesli ve Yaylı Sazlar için yedilisinden bölümler sunduk. Konsorsiyum Klasikum Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Ferruccio Busoni'nin 138 sayılı re majör klarnet ve piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Dieter Klöcker ve Werner Genuit ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Johann Joachim Quantz.
2: Radyo 3.
1: Johann Joachim Quantz 30 Ocak 1697'de Almanya'nın Oberscheiden köyünde dünyaya gelir. Bir demirci ustasının oğlu olan sanatçı 8 yaşında köy şenliklerinde konturbas çalmaya başlar. 10 yaşında babasını kaybeder ve müzik öğrenimini görmek için 1708'de Merseburg'daki amcası Justus Quantz'ın yanına, daha sonra da Radeberg ve Pirna'ya gider. Aldığı çok yönlü müzik eğitimleri sayesinde yaylı ve üflemeli birçok çalgıyı, özellikle de keman ve obuayı iyi derecede öğrenen sanatçı, 1716'da Dresden Şehir Bandosu'na kabul edilir. Sanatçının 15 katalog numaralı dominör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Joachim Quandt'ın 15 katalog numaralı Do minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Quandt 1717'de Viyana'ya giderek müzik teorisi ve kontrpuan üzerine çalışmalar yapar. Bu dönemde besteci Jan Dismas Zelenka ve dönemin büyük müzik teorisyeni Johann Joseph Fuchs'un öğretilerinden derinlemesine beslenir. 1718'de Polonya Saray Orkestrası'nda oboa sanatçısı olarak çalışmaya başlar. Ancak orkestradaki oboacılar arasında yükselme şansının az olduğunu fark edince dönemin popülerleşen çalgısı olan yan flüte yönelir ve 1719'da Dresden Sarayı'nın baş flütçüsü Pierre Gabriel Buffarda'dan eğitim alır. Sanatçının 66 katalog numaralı Mi minör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Johann Joachim Quandt'ın 146 katalog numaralı La minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Quandt 1728'de Prusya veliahtı 2. Friedrich'in flüt öğretmeni olur. 1740'da Büyük Friedrich adıyla tahta geçen kral, 1741'de Quandt'ı Berlin Saray Orkestrası'na oda müzisyeni, flüt sanatçısı, enstrüman yapımcısı ve besteci unvanlarıyla alır. Besteci, yaşamının sonuna kadar bu sarayda görev yapar. Bestelerinin çoğunu 2. Friedrich'e ithaf eden Quandt'ın 1 ve 2 flüt için bestelediği 300 kadar konçertosundan 277'si günümüze ulaşabilmiştir. Yaşarken çok az yapıtı yayınlanma şansı bulan bestecinin yüzlerce solo flüt parçasının yanı sıra birçok trio ve kuartet için bestelediği eseri bulunmaktadır. Sanatçının 22 katalog numaralı si minör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Joachim Quantz'ın 22 katalog numaralı Si minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Quantz eserlerinde barok dönemin sıkı kontrpuan geleneğiyle dönemin yeni akımı olan zarif galant stilini kusursuzca harmanlamıştır. Özellikle flütün ifade gücünü arttırmak için dinamik kontrastlara ve şarkı söylercesine akıp giden melodik yapılara büyük önem vermiştir. Bestecilik anlayışında dinleyicinin duygularına hitap etmeyi ve icracının teknik ustalığını duyguyla buluşturmayı ilke edinmiştir. Sanatçının 105 katalog numaralı sol majör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Joachim Quantz'ın 105 katalog numaralı sol majör flüt sonatını dinlediniz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Quantz 1752'de barok dönem müzik anlayışını ve icra pratiğini yansıtan müzik literatüründeki en önemli başyapıtlardan biri olan yan flüt çalma üzerine bir deneme adlı metodunu yayımlamıştır. Sanatçının ayrıca dönemin müzik tarihi araştırmalarına ışık tutan otobiyografik bir eseri de bulunmaktadır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Johann Joachim Quantz'ın 9 katalog numaralı Mi minör flüt sonatını dinletiyoruz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Johann Joachim Quandt'ın 9 katalog numaralı Mi minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri Badinaj Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Geçen hafta Çek besteci Antonín Dvořák'ın New York'taki Ulusal Müzik Konservatuvarı direktörlüğü teklifini aldığı 1891 yılına gitmiş, bu cazip teklifi zor da olsa kabul ediş sürecine tanık olmuştuk. Bayan Thurber'ın gönderdiği sözleşmeyi imzaladıktan sonra Bohemia ve Moravya'da gerçekleştirdiği 40 konserlik veda turnesindeki Prag konserine katılmış ve Doğanın Koynunda uvertürlerinden ikisini dinlemiştik. 10 Eylül 1892 günü trenle önce Bremerhaven'e, oradan da fırtınalı sular açtıkları SS Zale gemisiyle New York'a yolculuklarını zaman makinemizin penceresinden izlemiştik. Dvořák'ların Kuzey Atlantik yolculuğu, dalgalar ve ağır deniz tutmalarıyla tüm aile için oldukça yıpratıcı geçmiş ama tıpkı Haydn gibi Dvořák da iyi bir denizci olduğunu kanıtlamış, yolcuların çoğu kameralarında yatarken o bütün gün güvertede kalmış, geminin kaptanıyla yemekler yemiş, ardından puro tüttürerek sohbetler etmişti. Nihayet 26 Eylül 1892 günü Dvořák ailesini taşıyan gemi New York limanına yanaşmış, Dvořák hayatında yepyeni bir dönemi başlatacak olan yeni dünyaya ayak basmıştı.

Bugünkü yolculuğumuz Dvorak'ın Amerika'ya ayak bastığı gün başlayıp 1893 yılında sona erecek. Ama o güne doğru yola çıkmadan önce önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Böylece Dvorak'ın Amerika döneminin fonunu oluşturan düşünce iklimini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Dvorak'ı Amerika'ya gitmeye ikna eden sadece eşinin ısrarı ve cazip maaş teklifi değildi. Janet Turber'ın Amerikan ulusal müziğine dair vizyonu onu çok heyecanlandırmıştı. Aynı zamanda orta sınıf kökeninin avantaj olarak kabul edildiği bu ülkenin kendisine ilham vereceğini seziyordu. Sezgilerinde yanılmayacaktı. New York, 26 Eylül 1892 Pazartesi, saat 16:30. 51 yaşındaki Dvorak'ı yeni dünyaya getiren SS Zale limana yanaştığında gemide telaşlı bir hareket başlamıştı. Çantalar ve sandıklar indiriliyor, insanlar karmaşa içinde oraya buraya koşturuyordu. Ulusal Müzik Konservatuarı Sekreteri Bay Santon çoktan limana gelmiş, dünyaca ünlü Çek besteci Antonin Dvorak'ı karşılamak için bekliyordu. Liman arı kovanı gibiydi. Bavullar, çuvallar, gümrük memurlarının komutları, hamalların Çekçe, Almanca ve İtalyanca bağırışlarına karışıyordu. Sekreter Santon, Dvorak ailesinin gümrük muayenesine rehberlik etti ve onları liman çıkışında bekleyen faytonlara bindirip Clarendon Oteli'ne götürdü. Dvorak'lar içine bir kuyruklu piyano yerleştirilmiş odalarına yerleşip dinlendiler.

New York limanından otele kadar ki fayton yolculuğu, Dvorak için yoğun bir işitsel ve görsel deneyim olmuştu. Parke taş döşeli caddeler üzerinde bir ağ gibi uzanan elektrik ve telgraf hatlarının yarattığı görüntüye, üst geçitlerden geçen buharlı trenlerin çıkardığı mekanik sesler eşlik ediyordu. Buradaki atmosfer Avrupa kentlerinden çok farklıydı. Limanın tuzlu havası, kömür dumanı ve gübre kokusuna dükkanlardan yayılan ekmek ve kahve kokuları karışıyordu.

Dvorak'lar bir süre sonra konservatuvara yakın bir eve yerleştiler. Burası otelin bulunduğu caddeye göre daha sessiz ve sakindi. Hemen Ulusal Müzik Konservatuvarı'ndaki işinin başına geçen besteci günde 3 saat ders veriyor, her hafta orkestrayla 2 saat prova yapıyordu. Günlüğüne şöyle yazmıştı: "Varır varmaz ertesi gün tüm yerel gazeteler hakkımda çok şey ve büyük bir coşkuyla yazdı. Beni dünyanın en büyük bestecisi olarak karşıladılar." Gerçekten de Dvorak'tan beklentiler yüksekti. Sözleşmesi 1 Ekim'de başlıyordu ve ilk etapta 2 yıllıktı. Sözleşme maddelerinde Amerikalıları sanat müziğindeki Avrupa etkilerinden kurtararak kendilerine ait bir kimlik oluşturacak bir tarz geliştirmelerine yardımcı olacağı yazıyordu. "Amerikalılar benden büyük şeyler bekliyorlar. Onlara vaat edilmiş topraklara, yeni, bağımsız bir sanat alemine, kısacası ulusal bir müzik tarzına giden yolu gösterecekmişim."

Dvorak'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk konseri 21 Ekim 1892'de Carnegie Hall'de gerçekleşti. Kıtanın keşfinin 400. yılı şerefine yazdığı Tedeum'un dünya premierinin yapıldığı konserin programında geçen hafta ikisini dinlediğimiz Doğanın Koynunda Uvertür üçlemesi de yer alıyordu. ...21 Ekim 1892 Cuma, New York Carnegie Hall'deyiz. 57. cadde ile 7. bulvarın köşesinde yer alan ve dünyanın en iyi akustiğine sahip konser salonlarından biri olan Carnegie Hall, bir yıl önce Çaykovski'nin yönettiği bir konserle kapılarını açmıştı. Çelik Kralı Andrew Carnegie'nin finansmanıyla aynı zamanda çelist olan Mimar William Burnett Tuttle tarafından tasarlanmıştı. Dvorak'ı Amerika'ya getiren ve Ulusal Müzik Konservatuvarı'nın kurucusu olan sanat hamisi Janet Turber, ulusal sanat misyonuna ve sosyal adalete odaklanırken, Bay Carnegie, prestij, mimari miras ve yüksek burjuvazinin kültürel temsilini hedefliyordu.

21 Ekim gecesi Carnegie Hall, Amerikan müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine daha ev sahipliği yapıyor. Dışarıda serin Ekim havasına rağmen kapıda uzun atlı araba kuyrukları var. Çünkü dünyaca ünlü Çek besteci Dvorak'ın Te Deum adlı eseri ilk kez seyirciyle buluşacak. Yaklaşık 4000 kişilik salon merdiven boşluklarına kadar tamamen dolmuş durumda. Dönemin Amerikan yüksek sosyetesi ve sanat elitleri bir arada. Erkekler siyah fraklar, beyaz papyonlar içinde. Kadınlarsa dönemin Paris modasını yansıtan ipek ve kadifeden yapılmış uzun kuyruklu gece elbiseleri giymişler. Erken dönem elektrik ışıkları ve gaz lambalarının aydınlattığı localarda New York'un ünlü aileleri ve Dvorak'ı Amerika'ya getiren Janet Turber oturuyor. Sahnede dönemin en nitelikli müzisyenlerinden oluşan bir orkestra var. Onlara büyük bir koro eşlik ediyor. Solistler dönemin tanınmış Amerikalı sopranosu Bianca Bianchi ve bas Heinrich Mayn. Gecenin en coşkulu anı New York'a geleli henüz birkaç hafta olmuş Dvorak'ın şef kürsüsüne doğru yürümesiyle yaşanıyor. Dönemin gazete arşivleri ve mektupların aktardığına göre usta besteci podyuma çıktığı an salonda dakikalarca süren bir alkış tufanı kopuyor. Eser sonlandığında seyirciler ayağa kalkıyor, mendiller sallanıyor ve Dvorak defalarca sahneye çağrılıyor. Şimdi Carnegie Hall'deki yerimizi alalım ve bu görkemli eserin final bölümünü dinleyelim.

Dvorak'ın Te Deum'unun son bölümünü dinledik. Prag Filarmoni Korosu ve Çek Filarmoni Orkestrası'nı Jakub Hruša yönetiyordu. Solistler Katarina Knižokova ve Svatoplik Sem'di. Kristof Kolomb'un Amerika'ya varışının 400. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Te Deum'un Carnegie Hall'de seslendirilmesinin ardından Dvorak, Ulusal Müzik Konservatuvarı'ndaki işlerine döndü. O günlerde Prag'daki dostları Bay ve Bayan Josef Lafka'ya yazdığı satırlar, ülkenin ileride dünya üzerinde bırakacağı etkiyi nasıl derin bir sezgiyle öngördüğünü ortaya koyuyor. İlk ve en önemli şey, Tanrı'ya şükürler olsun ki hepimiz iyiyiz ve burayı çok seviyoruz. Burası böylesine güzel, özgür ve insana huzur veriyorken neden sevmeyelim ki benim ihtiyacım olan şey de tam olarak bu. Hiçbir şeyi dert etmiyorum. Sadece görevimi yapıyorum ve her şey yolunda gidiyor. Burada insanın hayran kalması gereken şeyler de var, görmemeyi tercih edeceği şeyler de. Ama ne yaparsınız, her yerde bir şeyler vardır. Ancak genel olarak konuşmak gerekirse, burası bambaşka bir yer ve eğer Amerika böyle devam ederse, diğer herkesi geride bırakacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik eğitimi henüz emekleme

aşamasında olsa da Dvorak, oradaki müzisyenlerin potansiyeli konusunda iyimserdi. Aynı mektupta şunları dile getirmişti. Burada fazlasıyla malzeme ve bolca yetenek var. San Francisco kadar uzak yerlerden gelen öğrencilerim var. Çoğu yoksul insanlar. Ama bizim enstitümüzde eğitim ücretsiz. Gerçekten yetenekli olan hiç kimse harç ödemiyor. Sadece 8 öğrencim var ama bazılarından çok umutluyum. Bayan Turber tarafından açılan ödüllü yarışmalara yapılan başvurularda bir o kadar umut verici. Bir opera için $1000, oratorio için $1000, bir libretto için $1000, bir senfoni için $500, bir kantat ve bir konçertonun her biri içinse $300'er ödül var. Amerika'nın dört bir yanından bir yığın müzik geldi ve hepsini incelemek zorundayım. Çok zamanımı almıyor. İlk sayfaya bakıyorum ve bunun bir amatörün mü yoksa bir sanatçının mı eseri olduğunu hemen anlayabiliyorum. Operalara gelince çok zayıflar ve içlerinden herhangi birine ödül verilir mi bilemiyorum. Ancak senfoniler, konçertolar, süitler ve serenatlar gibi diğer beste türleri ilgimi çok çekiyor. Bestecilerin hepsi tıpkı bizimkiler gibi Alman ekolüyle yetişmişler. Fakat şurada burada bazen başka bir ruh, başka düşünceler, başka bir renk pırıldıyor. Kısacası Kızılderili tarzı bir şeyler, adeta bir Bret Harte havası var. İşlerin nasıl gelişeceğini çok merak ediyorum.

Oratorya ödülü Ulusal Konservatuvar kadrosunda yer alan ve Reinberger'in öğrencisi olan Horatio Parker'ın The Dream King and His Love adlı eserine verilir. Henry Schönfeld ise Rural Senfoni eseriyle $500 kazanır. O yıl Alexander

Graham Bell, New York'la Chicago arasındaki ilk uzun mesafeli telefon hattını açmış, Brahms, Opus 116-117 piyano parçalarını bestelemiş, Tchaikovsky'nin Fındık Kıran Balesi'nin premieri 18 Aralık'ta St. Petersburg'da Mariinsky Tiyatrosu'nda yapılmıştı. New York'taki müzik hayatı istikrarlı şekilde büyüyordu. Metropolitan Operası 9 yıl önce 22 Ekim 1883'te Gounod'un Faust operasıyla kapılarını açmıştı. Kendilerine ait bir tiyatroya sahip olmak isteyen bir grup varlıklı iş adamı tarafından inşa edilen Metropolitan Operası, Ağustos 1892'de çıkan yangında büyük zarar görmüştü. Şehirde iki büyük orkestra vardı. Anton Zeidlin yönettiği Filarmoni Orkestrası ve Walter Damrosch yönetimindeki Senfoni Orkestrası. Ayrıca Boston'ın ünlü yaylı çalgılar dörtlüsü Knizel Quartet de şehre sık sık konuk oluyordu. Kasım ayının sonunda Dvorak, Requiem'in iki performansı için Boston'a gitti. Oradaki orkestranın başında Arthur Nikisch vardı.

Dvorak'ın Amerika'ya gelmeden önce bestelediği 8. senfonisinin 3. bölümünü dinledik. Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nı Gustavo Dudamel yönetiyordu. Dvorak, lokomotifleri incelemek için her gün istasyonu ziyaret etme hobisine New York'ta devam edemeyeceğini anlayınca hayal kırıklığına uğramıştı. Grand Central istasyonunda peronlara sadece gerçek yolcuların girmesine izin veriliyordu. Bu nedenle zaman zaman Chicago ve Boston ekspreslerinin geçişini izleyebileceği 155. caddeye giden asma tramvaya biniyordu. Ama New York'taki yeni hobisi gemilerdi. Joseph Kovarik, bestecinin bu yeni hevesini şöyle anlatacaktı. Üstad bu kez buharlı gemilere merak salmıştı. Bir kere liman çok daha yakındı ve kalkış gününde halkın gemiye girmesine izin veriliyordu. Üstad da bu fırsatı sonuna kadar değerlendirirdi. Kısa sürede baştan kıça incelemediğimiz tek bir gemi bile kalmadı. Üstad her zaman geminin kaptanıyla ya da yardımcılarıyla bir sohbet başlatırdı. Böylece kısa sürede tüm kaptanları ve ikinci kaptanları isim isim tanır olmuştuk. Bir geminin yola çıkma vakti geldiğinde oraya gider ve gözden kaybolana kadar onu kıyıdan izlerdik. Eğer üstad konservatuvarda normalden biraz daha uzun süre kalır ya da evde işe dalıp geminin kalkış saatini unutursa ve artık limana gidecek zaman kalmamışsa asma tramvayla Battery Park'a gider ve oradan görüş alanında kaldığı sürece gemiyi takip ederdik. Akşamları ise bir el darda oynadıktan sonra üstadla geminin muhtemelen kaç mil yol aldığını, nerede olabileceğini tartışırdık. Sabahları üstadın ilk işi eline Herald gazetesini alıp gemi taşımacılığı haberlerini okumak olurdu.

Dvorak, Ulusal Müzik Konservatuvarındaki öğrencilerinden Harry T. Burley vasıtasıyla Afro-Amerikan halk şarkılarıyla tanışmıştı. Öğrencilerinden de halk şarkılarını araştırmalarını istiyor, Avrupa geleneğinin ağırlığı altında kalmamalarını öğütlüyordu. Şöyle diyordu: Amerika'nın halk melodilerinde büyük ve soylu bir müzik okulunun oluşması için gerekli olan her şeyi görebiliyorum. Bu güzel temalar, bu toprağın ürünü. Bunlara yönelmelisiniz. Kendisi de Amerika'nın ulaşılabilir olan her yerine giderek yerel müzik kültürünü yakından tanımaya çalışıyordu.

Dvorak'ın Opus 101 Humoresklerinden 8 numarayı Rudolf Virkusni seslendirdi. Dvorak'ın New York Ulusal Konservatuvarı'ndaki öğrencileri arasında daha sonra ünlü Juilliard Müzik Okulu'nun yöneticisi olan ve Gershwin'le Copland'ın öğretmeni Rubin Goldmark, Kızılderili Müziği Otoritesi kabul edilen Harvey Worthington Loomis ve dini müzik bestecisi Harry Rowe Shelley vardı. Ama o, öğrencisi olmayan pek çok başka besteciyi de etkiliyordu. Örneğin Arthur Foote, George Chadwick ve Charles Ives hem dil hem de form açısından Dvorak'ı takip eden isimler olmuştu.

Dvořák, Ocak 1893'te bir arkadaşına şöyle yazmıştı. Ve şimdi yeni bir senfoni üzerinde çalışıyorum. Görünüşe göre Amerikan toprağı zihnim üzerinde yararlı bir etki yaratacak. Söz ettiği 9. senfoniyi Mayıs ayında tamamladı.

Değerli zaman yolcuları, bu sabah Dvorak'ın Amerika yıllarına yaptığımız yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Maceranın gelecek haftaki seferine hepiniz davetlisiniz. Perşembe günü saat 10'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Bugünkü programımızda Alman besteci Louis Spohr'un eserlerine yer vereceğiz. Louis Spohr 1784-1859 yılları arasında yaşamış, vaftiz adı Ludwig Spohr olan, daha sonra sıklıkla modern Almanca biçimiyle Ludwig adını kullanan Alman besteci, kemancı ve orkestra şefidir. Yaşam boyunca büyük saygı gören Spohr, 10 senfoni, 10 opera, 18 keman konçertosu ve sayılamayacak kadar çok oda müziği eseri bestelemiştir. Spohr aynı zamanda keman çeneliğini geliştirmiş ve orkestrada prova işaretlerini icat etmiş olan kişidir. Eserleri klasik ve romantik müzik arasında geçiş dönemini kapsar. Kendi döneminde oldukça ünlü olmasına rağmen ölümünden sonra müziği nadiren duyulduğu için unutulmaya yüz tutmuştur. 20. yüzyılın sonlarında özellikle Avrupa'da eserlerine olan ilgi yeniden canlanmış olsa da asla yaşam boyunca sahip olduğu seviyeye geri dönememiştir. Aralık 1804'te Leipzig'te verdiği bir konserde dönemin ünlü müzik eleştirmeni Friedrich Rösslich, Spohr'un hem virtüözitesinden hem de bestelerinden çok etkilenmiş ve bu konser sayesinde genç Spohr Almanca konuşulan tüm ülkelerde bir gecede ün kazanmıştır. Arp sanatçısı ve piyanist Dorothe Scheidler ile evlenip 28 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdüren Spohr ve eşi birlikte keman ve arp ikilisi olarak da başarılı performanslar sergilemişlerdir. Beethoven'ın Hayalet Triosu'nu yazma sürecinde başlayan dostlukları uzun yıllar devam etmiştir. Spohr aynı zamanda aktif bir keman eğitmeni olarak kariyeri boyunca yaklaşık 200 öğrenci yetiştirmiştir. Besteci olarak opus numarası 150'den fazla eserin yanı sıra opus numarasına sahip olmayan yaklaşık 140 tane de eser üretmiştir. Spohr toplam 18 tane keman konçertosu yazmıştır ve bu bildiğimiz kadarıyla en çok sayıda bir bestecinin üretmiş olduğu keman konçertosu sayısıdır. Bunlardan bazıları tek bölümlü ve alışılmadık formlarda yazılmış eserlerdir. Spohr'un oda müziği eserleri arasında 36 adet yaylı çalgılar dörtlüsü, 2 yaylı çalgılar dörtlüsü için yazılmış 4 tane oktet bulunmaktadır. Spohr çok tanınmış bir kemancı olarak 1820 yılında keman çeneliğini icat etmiştir. Şimdi Spohr'un Yaylı Çalgılar Kuarteti ve Orkestra için Opus 131 numaralı eserini Jean-Louis Leroc yönetimindeki San Francisco Ballet Orkestrası ve Lark Kuartet yorumu ile dinleyeceğiz. Spohr'un bu stildeki eserini takiben İngiliz besteci Edward Elgar 1905 yılında Introduction ve Allegro başlıklı bir eser bestelemiş ve bu eser çok başarılı ve ünlü olmuştur. Türk bestecilerimizden de Oğuzhan Balcı'nın kuartet ve orkestra için bestelemiş olduğu bir eser bulunmaktadır. Şimdi Spohr'un Yaylı Çalgılar Kuarteti ve Orkestra için Opus 131 numaralı eserini Jean-Louis Leroc yönetimindeki San Francisco Ballet Orkestrası ve Lark Kuartet yorumu ile dinliyoruz. Eser 3 bölümden oluşuyor. Allegro Moderato, Adagio, Rondo Allegretto.

Şüpor'un Yel Çalgılar Kuarteti ve Orkestra için Opus 131 numaralı eserini Jean-Louis Larocque yönetimindeki San Francisco Ballet Orkestrası ve Lark Kuartet yorumu ile dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Alman besteci Louis Şüpor'un eserlerine yer veriyoruz. Sırada Şüpor'un keman ve viola için Opus 13 Mi Minör Duo eserini sizlerle buluşturacağız. Az önce dinlemiş olduğumuz son derece karmaşık, yoğun yapıya zıt, yalın, basit, anlaşılır ve sade bir müzik haliyle sahip bu düet. Eseri Tabea Zimmermann ve Antje Veitas yorumu ile dinleyeceğiz. Antje Veitas, Alman klasik keman sanatçısıdır. Solaristaller ve oda müziği performanslarının yanı sıra Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen orkestralarla solist olarak sahne almıştır. Tabea Zimmermann hem solist hem de oda müzisyeni olarak uluslararası alanda performans sergilemiş Alman bir viyolojidir. Konzertgebouw, Berlin Filarmoni Orkestrası ve Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası'nda misafir sanatçı olarak görev yapmıştır. Zimmermann, Frankfurt Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktadır. Genç yaşta kazandığı Cenevre Viola yarışmasından sonra çok hızlı bir kariyeriyle yükselmiş ve günümüzün en önemli viola sanatçılarından birisi olmuştur. Şimdi Louis Şüpor'un keman ve viola için Opus 13 Mi Minör Duo eserini Tabea Zimmermann ve Antje Veitas yorumuyla dinliyoruz. Eser 3 bölümden oluşuyor. Allegro Moderato, Adagio, Tempo di Menuetto.

Spor'un Keman ve Viola için Opus 13 Mi Minör Düo eserini Tabea Zimmermann ve Antje Weiss yorumuyla dinledik. Sıradaki eserimiz form açısından son derece nadir ve Spor'un öncülük ettiği bir müzikal yapı. İki yaylı çalgı dörtlüsü için olan çift dörtlü formatı. Spor anılarında çift dörtlü fikrini kendisine arkadaşı ve meslektaşı ünlü kemancı Andreas Romberg'den geldiğini yazmıştır. Tek bir büyük grup olarak çalışan standart bir sekizliden tamamen farklı olarak çift dörtlü fikri en çeşitli kombinasyonlar ile iki ayrı ancak eşit derecede önemli grup için tasarlanmıştır. Şimdi Spor'un çift kuartet için bestelemiş olduğu Double Quartet'ten Opus 65 Re minör 1 numaralı eserin Allegro başlıklı 1. bölümünü Academy of St. Martin's in the Fields yorumuyla dinliyoruz. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Baha ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Arslan. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler oldu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti. 700 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanınızdayız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da iki programı var. Erdoğan önce AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına, daha sonra Polis Akademisi mezuniyet törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılan NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu söyledi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamada bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini açıkladı. Asya Kalkınma Bankası, yenilenebilir enerji projelerine yönelik 175 milyon doların üzerindeki finansmanı onayladı. İller Bankası da projelere 43 milyon dolar eş finansman sağlayacak. Kaynak yerel düzeyde yürütülecek projelerde kullanılacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aşure etkinliğine siyasi polemiklere müsaade etmemek için katılmayacağını açıkladı. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 3. operasyon düzenlendi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 57. oturum yapılıyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon lira işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Sürmegöz iddiayı reddetti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump, Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Bugün Güney Amerika'nın tam ortasından 3 ülkeden, Uruguay, Paraguay ve Bolivya'dan şarkılar var. Güneyde bir yer başlıyor.

Uruguay, kuzeyinde Brezilya, batısında Uruguay ırmağıyla, Arjantin, güneyinde bu ırmağın denize döküldüğü Rio de la Plata gümüş ırmak koyu, doğusunda ise Atlas Okyanusu ile çevrili. Yüz ölçümü olarak Güney Amerika ana karasının en küçük ikinci ülkesi Uruguay. Güney Amerika'da ekonomik ve siyasal olarak en dengeli ülkelerden biri. Uruguay adı yerlilerin dili olan Guarani'de boyalı kuşlar ırmağı anlamına geliyor.

Uruguay İspanyollar tarafından 16. yüzyılda keşfedilmiş. Bir yanını Rio de la Plata ırmağının çevrelediği ülke, uzun yıllar kolonyal hareketin etkisi altında kalmış. 1726 yılında başkenti Montevideo kurulmuş olsa da stratejik konumu gereği Portekizlilerle uzun yıllar savaşmışlar. Sonraki yüzyılda bu kez komşu Arjantin'le ipler gerilmiş, 1813 yılında başlayan savaş İngiliz hükümetinin çabalarıyla son bulmuş. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bu kez de bir iç savaş başlamış Uruguay'da. Beyazlar yani liberallerle kırmızılar yani gelenekçiler çatışmaya başlamış. Bu mücadeleyle geçen yılların ardından ülkede 20. yüzyılın ortalarında modernleşme ve endüstrileşme dönemi başlamış. Uruguay bugün hem çalışma koşulları hem de politik açıdan Güney Amerika kıtasının en bağımsız ülkesi. Uruguay günümüzde uygulanmakta olan günlük 8 saatlik çalışma süresini dünyada uygulamaya koyan ilk devlet.

Uruguay'ın en belirgin iki müziği tango ve candombe. Her iki tür de UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul ediliyor. Bu iki temel türün dışında İspanyol geleneklerinden türeyen murga, tangonun bir formu olan milonga, kumbiya gibi türler de hala yaşıyor. Günümüze yaklaştıkça yeni şarkı türüne yakın sayılabilecek canto popüler, Uruguay rock ve Uruguay klasik müziği çıkıyor karşımıza. Bugün sadece Uruguay tangosundan örnekler dinleyeceğiz. Uruguay'ın önemli tango müzisyenlerinden biri Francisco Canaro'nun bir tangosunu dinliyoruz.

batısında ise Bolivya ile çevrili. Paraguay adı Guarani dilindeki para, bu yakayla Guay, ırmak sözcüklerinin birleşiminden gelir. Her ne kadar Paraguay adını bugünkü başkent Asunción için kullanmışlarsa da bölgeyi ele geçiren İspanyollar bu adla bütün bölgeyi tanımlamışlar. Paraguay'ın yaklaşık 7 milyonluk nüfusunun %95'ini İspanyol ve Kızılderili kanı taşıyan mestizolar oluşturuyor.

Diğer Latin Amerika ülkelerinin çoğu gibi tarihi savaşlar, işgaller, baskılar, kayıplarla yazılı Paraguay'ın. 20. yüzyılın ilk yarısı Paraguay açısından çalkantılarla dolu bir dönem. 1922'deki Paraguay İç Savaşı

halkta ciddi bir huzursuzluğa sebep olmuş. 1989 yılında Stroessner'in 35 yıl süren diktatörlük rejiminin sona ermesiyle ülke demokrasiye adım atmış ve seçimlerini düzenli gerçekleştiriyor.

Paraguay'ın folklorik geleneksel müziği Paraguay Polka ve Guarani. Paraguay Polka, Çek kökenli polkadan geliyor. 1858'de ilk polka dansı yapılmış. Paraguay Polka, üçlü ve ikili ritimleri birleştirir. Avrupa polkasında yalnızca ikili ritimler kullanılır. Bir Paraguay Polkası dinliyoruz şimdi. Cascada.

Ritimlerin birleşmesinin yarattığı bir başka türde 1977'de Paraguaylı müzisyen Oscar Nelson Safuan tarafından yaratılan Avanzada. Safuan'a göre Avanzada ne polka ne guaranidir. Her ikisinden de üretilen yeni bir ritmi, bir hayatı ve kendine ait bir ışığı vardır. Safuan'ın Avanzadası, halk ritimlerinin yanı sıra elektronik enstrümanlar ve bossa nova, balat gibi popüler Brezilya müziğinin etkilerini de taşır. Safuan'ın Nacionales adlı bestesini dinliyoruz.

0: Güneyde Bir Yer devam ediyor.
1: Bolivya ya da resmi adıyla Bolivya Çok Uluslu Devleti. Yukarı Peru olarak adlandırılan bu bölgeye Güney Amerika'yı İspanyol boyunca

Hınçkırıklarından kurtaran Simon Bolivar'ın anısına Bolivya, Bolivar'ın ülkesi ismi verilmiş. Bolivya 1809 yılında İspanya'ya karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın İspanyol askerlerin ülkeden kovulması çok daha sonra, ancak 1825 yılında gerçekleştirilebilmiş. Bağımsızlık sonrası Bolivya'daki siyasal yaşam sık sık kesintiye uğramış. Ülke ulusal bağımsızlığını kazandığı 1825 yılından günümüze değin 180'e yakın darbe, ondan fazla değişik anayasa ve 80 civarında cumhurbaşkanı görmüş. 1883'te biten Pasifik Savaşı Bolivya için tam bir yıkım olmuş. Pasifik Okyanusu bölgesindeki kıyı şeridini Şili'ye kaptıran Bolivya'nın okyanusla olan bağlantısı kesilince ülke bir kara devletine dönüşmüş. Bolivya halkı bu savaşın sonuçlarını bugün bile unutabilmiş değil.

1966 yılında Ernesto Che Guevara'nın önderliğinde ve Küba desteğiyle başlayacaktır Bolivya Devrim Hareketi. Daha sonraları başarısızlığa doğru giden bu devrim girişimi 9 Ekim 1967'de La Higuera'da Che'nin öldürülmesiyle son bulacaktır. Ama Che'nin Bolivya'da öldürülmesi bir sempatinin oluşmasına neden olur. Bunun sonucu Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin günümüz

Müziğinin uzun bir tarihi var. Tüm Ant ülkeleri arasında Bolivya belki de yerli halklarla kültürel olarak hala en bağlantılı olanı. Bunu şarkıların çoğunun yerel dillerde söylenmesinden de anlıyoruz. Bolivya'nın kültürel müziğinde Bailecito, Cuyavada, Tonada, Takuyrari, Carnavalito, Lamento, Afro-Bolivya Saya, Takitaki ve Cueca gibi müzikal formlar öne çıkıyor. Bunlar Güney Amerika'da başka ülkelerde karşımıza çıkmayan çoğu Bolivya'ya özgü yerel formlar. Cueca formunda bir Bolivya halk şarkısı dinliyoruz şimdi.

Komşularının çoğu gibi Bolivya'da uzun süredir İspanya ve Avrupa kültürünün hakimiyetindeydi. Bağımsızlıktan sonra bile Bolivya müziği büyük ölçüde Avrupa biçimlerine dayanıyordu. 1952'deki devrim, Aymara ve Quechua yerlilerinin kültürel ve politik farkındalığını içeren milliyetçi reformlar kurdu. Ülkedeki entelektüeller panço giymeye ve kendilerini yerli kültürlerle ilişkilendirmeye başladılar. Yeni hükümet, Bolivya Eğitim Bakanlığı'nda bir folklor departmanı kurarak diğer yöntemlerin yanı sıra yerli folkloru destekledi.

0: uyandıran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Ve dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor. Eroğlu, abiniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz, tonmeisterimiz Levent Kent ve ben Hafize Okan, stüdyo görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş'la birlikte sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bugün Rus besteci Prokofiev'in doğumunun 135. yılı dolayısıyla hazırladığımız özel bir programımız var. Radyomuz Refik Ahmet Sevengil stüdyosunda 20. yüzyıl müziğinin ezber bozan dehası, ritimlerin ve ironinin efendisi Sergei Prokofiev'in sıra dışı dünyasına yolculuk yapacağız. Müziği getirdiği mekanik tınılar, çelik parmaklı besteci unvanı ve Sovyet Rusyası ile Batı dünyası arasında sıkışan dramatik yaşam öyküsü. Bu yolculukta bize Prokofiev icralarıyla uluslararası eleştirmenlerin tam bir fikir birliğiyle başarılı olduğunu söylediği değerli piyanistimiz İslam Manafov eşlik ediyor. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi misiniz efendim?
1: Her zamanki halimiz.
0: Çok güzel. Bugün Prokofiev'le birlikteyiz sizinle.
1: Doğrudur.
0: Ve uluslararası müzik yazarları sizin Prokofiev, Scriabin ve Rahmaninov yorumlarınızı, ben kaçıncı programımız bu sizinle hatırlayamıyorum ama dahi yönünüzü biliyorum. Fakat çılgın yönünüz de varmış. Dahice ve çılgınca olarak nitelendiriyorlarmış.
1: Bilmiyorum kimin yazdığını onun ama onun şahsi fikri olabilir. Ben dahili kabul ederim, çılgınlığı da kabul ederim ama yerine göre, mesleğine göre ve yoruma göre tabii ki. Evet. Teşekkür ederim ama kim söylemişse de, iyi niyetle söylemişse Allah razı olsun diyorum.
0: Dahilik de çılgınlık da gerekiyor değil
1: onlar,
0: mi gerçekten?
1: Hepsi bir arada
0: hepsi
1: zaten.
0: Bir arada. Moskova Konservatuarı'nda efsanevi piyanist Alexey Nasetkin'in sınıfında yetişmiş bir sanatçı olarak Prokofiev'in Batı modernizmiyle sentezlediği ama kökleri hep Rus toprağında kalan o saf ritmik ve matematiksel dehasını aktarırken hem sizin albüm kayıtlarınızda hem yorumlarınızda özellikle dikkat ettiğiniz ayrıntılar, nüanslar neler? Hangi nüansların üzerinde duruyorsunuz?
1: Hayatımızda neler yaşıyorsak onlar her bir kesin, yani yaratıcı insanın hayatının bütün nüansları onun yaratıcılığında yer bulmaktadır, yansımaktadır. Bunu nitekim Prokofiev için de geçerli olarak söylüyorum. Az önce konuştuğumuz gibi de Sergei Prokofiev'e dönersek, madem onun 135. doğum yılını kutluyoruz bütün dünya ve 20. yüzyılın belki de en tipik, söylemeyeceğim, en zıt bütün karakterleri, nüansları kendisinde barındıran, birleştiren ender sanatçılardandır. Belki Shostakovich o denli olabilir, sayılabilir ki o telatümlerin içinden geçip hayatına devam edip kendi eceliyle ölmek o dönemin sanatçılarının herkese de müyesser olan bir şey değildi. Açıkçası çünkü Sovyet dönemini yaşamış bir insan olarak ama

Sovyet'in o ılık dönemlerin, son dönemlerin yaşamış birisi. Bizden öncekilerde hangi neleri yaşadılar ve hangi represyalara maruz kaldılar, bunları okudukça insanın gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Bir göz kırpımında hayat yok olabilirdi, bir göz kırpımında inanılmaz yükseklere yükseltilebilirdi, yüceltilebilirdi sanatçı. O da tabii ki Komünist Partisi'nin, yönetimin hoşuna gidip gitmeme, o gidip gitmeme de gene de kaşla göz arasındaki ufak bir şeye bağlı gibi. Bu anlamda Prokofiev öncesine bakmak lazım. Prokofiev gibi, Şostakoviç gibi veya Sovyet döneminin eski artık hayatta olmayan, şimdi bugün yüzden fazla 150. 120. 135. doğum yıllarını kutladığımız diğer bestecilerle, sanatçılarla irtibatta olduğumuzda, manevi anlamda konuştuğumuz zaman onların neden bu kadar zorluklu yaşadığını baktığımızda görüyoruz ki bu insanlar hemen hemen iki değil belki de üç reform geçmiş insanlardır. Aile olarak dedelerden, eskilerden, yeni nesil, ondan sonraki, kendilerinden sonraki bıraktıkları nesil olarak da, ki çoğunun nesli artık Sovyetler'de, şimdiki Rusya'da yaşamıyorlar bile. Yurt dışına iltica etmiş insanlar vardır. Prokofiev de öyle. 1891 yılında Rusya'da doğan besteci, dedesi, babası, annesi çok zengin, aynı zamanda elit bir ailenin çocuğu olan Sergey'in eğitimine, kültürüne, ahlakına, aynı zamanda yetişmesine, gelecekte ne olacağına yönelik çalışmalar sürdüren bir ailenin çocuğudur Sergey Prokofiev. Ama 6 yaşında, 5 yaşında artık ne olacağı hemen hemen baba, anne söylemese bile götürdükleri insanlar, konservatuvarlardaki hocalar artık çocuğun sanki gelecek hayatını belirliyorlar. Onun yeteneğini idrak ediyorlar ve mutlaka bu çocuk bu şeylerle çalışmalı. Hatta o oraya kadar ki 5-6 yaşında ben opera yazdım. 9 yaşında ne bileyim konser besteledim filan gibi, hatta foto resimleri de vardır. İlk Velikan operası, Nehenk operası, adı Nehenk olur ve Nehenk de partiturları, nota kağıtlarını piyanonun üzerine koymuş. Seryozhinka Prokofiev diye resmini de çektirmiş foto resmiyle. Yani çok böyle bir hoş resim var, çocukluk resmi. 9 yaşında Petersburg, Moskova arasında kalan baba, anne, ki manevi anlamda baba da, onu söyleyeyim, zenginliği yalnız idareci değil, yalnız torprak ağası falan gibi değil, o yaşadığı yerde bir okul yaptırıp o yerli halkın çocukları okusunlar diye. Anne boş saatlerinde koroda gidip koroya katılır. Zengin kadın olmasına rağmen diyor ki yok, eret insanlar, eğitimli insanlar olmalı. Aynı zamanda da gelecek nesillere de bir yol, yön göstermeli, vermeli. Bu sebepten de Prokofiev'in bahtı, şansı çok iyi yaver gidiyor ve Petersburg'a götürüyorlar. Petersburg'da dinliyorlar. Diyorlar ki çok garip tarafları var bu çocuğun. Ritim duygusu çok iyidir. Hemen şey yapabiliyor, doğaçlama yapabiliyor. Doğaçlama yeteneği de, annesi çok güzel piyano çalırmış Sergey'in. Evde çalarken, doğru düzgün klasik eserleri çalarken sol elde Prokofiev, Sergey ise sağ elde aklından geçen her türlü yaramazlıkları yapıyor, doğaçlamalı yapıyor. Bu da çok hoşuna gidiyor ama bunların bütün notalara dökülmüş haliyle annesi kitaplara, notalara çeviriyor ve orada Prokofiev'in sonradan Köpekçikler, kitapların adını Köpekçikler koyuyor. Diyor ki bu Köpekçikler benim çocukluk hayatımdan hatıralardır falan. Onlar sonra da kalıyor, ev müzesinde de duruyor. Ve Prokofiev Moskova'ya taşınıyorlar. Moskova'ya geldiklerinde Çaykovski'nin ölümünden sonra Moskova'da Rus meneviyatının, kültürünün, müziğinin vicdani sayılan Taneyev'in yanına geçiyorlar. Taneyev çocuğu mutlaka ve mutlaka müzikle uğraşmalı diyor ve Reingold Glier adlı bir besteciyi, Sovyetler'de tanınmış bu isimler hepsi, biliyorlar. Glier'e havale ediyor. Diyor ki biraz maestro, biz siz bu çocuğa bir bakın. İki yaz Glier Prokofievlerin yaşadığı kasabaya, köye geliyor. Onlarla beraber zaman geçiyor. Bir 10 yaşında o geldiğinde senfoni besteliyorlar. 11 yaşına geldiğinde diğer yazda da opera besteliyorlar. Düşünebiliyor musunuz?

0: şarayı.
1: Evet, şimdi burada o zaman bir virgül koyalım.
0: Buyurun.
1: Ve müziğe kulak verelim bunca sözün ardından. Onun besteleri, program açarken söyledim, aynı zamanda Çelik Parmaklı Besteci unvanı taşıyan bir besteci Prokofiev. Üç Portakal'a Aşk Operası Marş. Onunla programımıza İslam Manafov'un piyanosundan bu tınıları dinleyerek devam edelim. Üç Portakal'a Aşk, önce dinleyelim sonra üzerine konuşalım.
0: Diyorsunuz.
1: Olur mu? Evet.
0: Tamam, ama ben ters düşünmüştüm. Ben güzel hanımlara ters düşemem. Onun için de müziğe geçiyorum.
1: Buyurun.
0: Arkasından
1: efendim
0: anlatacağım bazı şeyleri, evet, Üç Portakal'la ilgili daha sonra da devam ederiz.
1: Evet,
0: teşekkür ederim.
1: Buyurun, biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Prokofiev'in bir masalın absürtlükle birleştiği Üç Portakal'a Aşk başlıklı eserini dinleyeceğiz. Prokofiev bu marşı kendi operasından piyanoya uyarlarken orkestra sıranın tüm tınısal zenginliğini klavyeye hapsetmiyor. Aksine piyanodan yepyeni bir orkestra yaratıyor. Şimdi bu güzel eseri İslam Manafov'un piyanosundan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Prokofiev sadece bir piyanist değil, aynı zamanda muazzam bir sahne dramaturgu. Operaları ve baleleri dünya sahnelerini sarsan bir isim. Ama ilginçtir ki kendisi bu dev orkestral eserlerini piyano klavyesine indirgemekte de bir dahi. Hiciv sanatının zirvesi olan Üç Portakala Aşk Operası'ndan doğan bu meşhur marşı dinledik. İhsan Manafov'dan. Hiciv sanatı, dramaturji, aynı zamanda deha, matematiksel zeka, hepsi bir araya gelince mi çıkıyor bu eserler?
1: Eğer bir şahsiyetin hakkında bugün bahsediyorsak, o dikkate layıktır demektir ve ortaya çıkmaktadır.

0: olması değil, aynı zamanda o dehayı ortaya çıkaran öğretmenleri, onun çevresini de mutlaka ve mutlaka yad etmek lazım. Glier, Glazunov, Rimski-Korsakov'un mesela eserlerinden nasıl etkilenmiş o masalsı, Rimski-Korsakov'un yazdığı Kiteş operası, Kiteş hakkında masal operasından ne kadar etkilenmişse, uzun zaman bayağı onun etkisi altında kalmış ve bestelerinde zaman zaman sanki Rimski-Korsakov döneminin armonisine biraz dönüşler var, oraya bir benzetmeler var ama kendi yolunu buluyor tabii ki. Ondan sonra Glier var.
1: Tam burada mesela şimdi az önce Üç Portakal Aşk, evet, Operası'ndaki bu marşta olduğu gibi orijinal orkestra ya da opera versiyonundan piyanoya uyarlanan bir eser ve tabii bu süreçte piyanist için bir tür meydan okuma gibi algılayabilir miyiz? Nasıl?
0: Beğendiniz mi?
1: Çok güzel.
0: Şimdi ben de onu söyleyeyim. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Prokofiev belki de bizim tanıdığımız yegane bestecilerdendir ki zamanında Liszt'in, zamanında Horowitz'in, Rahmaninov'un diğer bestecilerin eserlerini mesela alıp eserlerini uyarlamalar yaptıklarını bir türlü kabullenmiyor. Diyor ki hayır, ben kendi eserlerime kimseye müsaade edemem gibi bir meydan okumadır ve kendisi müthiş bir piyanisttir. Ha, Rahmaninov seviyesinde bir piyanist gibi belki de piyanist olarak devam ettirseydi olabilirdi ama besteciliğin yanı sıra güzel satranç oynamaktadır. Biliyor muydunuz bu meziyetini? Wow. Prokofiev satrancı neredeyse belki de eğer müzisyen olmasaydı belki de satranç şampiyonu olacaktı. Ciddi söylüyorum, 1909 yılında 9-11 yıllarında Petersburg'da satranç kulübünde üyedir. Orada daha hiç kimsenin bilmediği Alyokhin ve Capablanca vardı. Geleceğin dünya şampiyonu Raul Capablanca. Onlarla oyunlarda yeniyor. Geleceğin şampiyonları. Ve bununla kalmıyor. Prokofiev bizim bildiğimiz satrançta dört kare değil mi? Dörtgen. Ama Prokofiev altıgen şeyi düşünüyor. Altı bucaklı satranç. Ve burada diyor ki figürlerin sayısı 48 olmalı. Dört kişi veya altı kişi beraber oynamalı. Hem de sonradan diyor ki eğer ben satranç oynamazsaydım bu mantık, bu düşünceler arasında ilişkiyi mantıksal olarak kuramazdım ve bu benim müzik yaratıcılığıma yansımazdı. Hı hı. Bana çok yardımcı oluyor diyordu. Müzik bestelediği sırada bile satrancı oynuyor kendi kendisiyle, sonra gidip müziğini besteliyor, devam ediyor. Ve evet,
1: nedensellik bağı aradaki bağlantı.
0: Fiziksel her anlamda düşünce, düşünsel.
1: Mesela şimdi polifonik yapısı eserin piyanoda özellikle üflemeli ya da yaylı çalgı renkleri, bunları ortaya koyabilmek için belki o yetenek çok
0: işe
1: yarar.
0: Her şeyin etkisi vardır, her şeyin. Mesela edebiyatı çok sever kendisi, öyle şiirler yazar ki şaşırıp kalırsın yani, hem modern hem de çok güzel, hem hiciv janrında. Ama Üç Portakal'a aşk da böyle kendisinden ortaya çıkan bir şey değil. Zaten çok satirik, yumoru seven, mizahçı birisi. Hem de zaman zaman dalga geçmeyi de elde fırsatı bırakmayan. Evet, yani çok bestecilerle bile dalga geçmeyi, ressamlarla falan, şairlerle. Böyle bir karaktere sahip kişiliği var Prokofiev'in. Hatta geleceğin 20. yüzyılın büyük bestecisi Stravinsky ile öyle tartışıyorlar ki az kala böyle kavgaya çıkacaklar. Evet. Diyor ki sen 20. yüzyılın hiçbir müziğine katkın yok, hiçbir yön veremedin filan. O da diyor ki sen de hiçbir şey yapamıyorsun zaten, bu başı bela armoniler nereden uyduruyorsun filan filan gibi. Ama sonunda barışıyorlar. Stravinsky diyor ki sen 20. yüzyılın dahi bestecisisin.
1: Müziğine yön veren
0: ama
1: dahi.
0: Ama benden sonra. O kadar egoist. Üç Portakal'a aşka dönelim. Hafize Hanım izin verirse de size. Üç Portakal'a aşkta yazdığı parça ilk başlarda müzik yığınıdır. Diyorlar bunlar ne? Hiçbir şey kavramıyor. Algılanmıyor. İyi kabullenmiyor toplum tarafından. Ama zaman zaman sonradan biliyorlar ki ya büyük karşılarında bir dahinin eseri vardır. Sonradan anlaşılıyor. Bu aynı şekilde Romeo Juliet için de geçerlidir. Üç Portakal'la ilgili olmuş meseleleri anlatacağım. Prokofiev biliyorsunuz Rus darbe döneminde Bolşevik darbesinde Avrupa'ya gidiyor ve orada kalmayı düşünüyor. Kaldığı da bir İspanyol asıllı bir kızla evleniyor. Ama Sovyet elinde olan bütün bu Rus çar döneminden kalan maneviyatı kaybetmemek ve biz sanata, sanatçıya değer veriyoruz maneviyata. Yalvar yakar filan Rusya'ya getiriyorlar ve Prokofiev zaten öz hatıralarında, günlüklerinde de yazıyor.

0: Diyor ki yurt dışının havası hiç bana iyi gelmedi. Ben Rusya'yı istiyorum. Tam da denk geliyor. Bu dönemde eşiyle beraber Rusya'ya dönüyorlar, geliyorlar ve yaşamaya başlıyor orada, eserlerini besteliyor. Burada Prokofiev ve Üç Portakal'a aşk senaryosunu takdim ediyorlar. Gotze'nin, İtalyan bir yazarın. Ve bu Moskova'ya döndüğünde bütün profesörler, öğrenciler bunu bayram şeklinde kutlamak istiyorlar ve bir jest olsun diye Üç Portakal'a aşkın marşını az önce benim çaldığım orkestrayla çalmaya. Prokofiev salona girdiğinde bunu çalmaya başlıyor. Durun durun durun diyor. Hemen hem kızgın bir şekilde hem de yumoristik bir şekilde. Durun durun diyor. Bunun temposunu iki kat indirin. İki kat da temiz çalmaya çalışın diyor. Talebeler ediyor bunu. Evet. Ama bunun aynı zamanda Amerika'da, Chicago'da bu premieri yapılıyor. Chicago'da sağda solda artık konuşulmaya başlıyor ve çok çok beğeni kazanıyor. Opera müdürünün odasına çok böyle heyecanlı bir beyefendi gidiyor. Kolunda da böyle bir rulo. Diyor ki lütfen size istediğiniz kadar para veriyorum. Bu ruloyu, bu reklamı operanın kapısından asın. Ne olmuş beyefendi, siz ne diyorsunuz? Diyor ki istediğiniz kadar para vereceğim ama bu portakalların resmini ne olursunuz orada asın. Altında da biliyor musunuz ne yazıyor? Diyor ki Prokofiev'i Üç Portakal'a aşk operasını yazmaya ilhamlandıran bizim portakallar olmuştur. Bununla kalmıyor, diyor ki Prokofiev hep bizim meyveleri yiyor.
1: Evet. O meyveler çok işe yaramış.
0: Bir Rus ressam da Ippolito Ivanov, besteci de aynı zamanda İlk seslendirilişinde Bolşoy Tiyatro'da, Moskova'da diyorlar ki Sergei bakıyor sağa sola, kimse beğenmiyor. Diyor Ippolito Ivanova, diyor ki beğendiniz mi? Ivanova, beğendiniz mi diyor. Geçiştiriyor konuyu ve ayrılıyorlar. Sabahsı günü Prokofiev'in evine bu besteci arkadaş bir ressam dostuna güzel 3 tane portakal resmini çizdiriyor, gönderiyor. Diyor ki Sergei, sen beni affedersin, ben portakallarım bu şekilde seviyorum, o şekilde değil.
1: Evet. Aslında hikayeler çok güzel ama bir taraftan da müziğe yer vereceğimiz dakikaları da kaçırmayalım seve, deyip tabii. Hemen ben size az önce söylediğiniz, özellikle Romeo ve Juliet ile ilgili olarak Prokofiev'in Bolşoy Balesi için Romeo ve Juliet'i bestelediğinde hem yönetimin hem dansçıların isyan ettiğini görüyoruz. Bu müzikle dans edilemez, ritimler çok karmaşık diyorlar. Bunun ötesinde üstelik mutlu bir son da bekleniyor ama Shakespeare böyle bitirmemiş. Çünkü doğru, hikayenin sonu trajik. Bütün bunlardan sonra özellikle Montagüler ve Capuletler sahnesi, biraz sonra sizden dinleyeceğimiz baleden Montaigne ve Capuletler sahnesi. Burada söz konusu olan bir piyanist olarak gerçekten bir orkestrasyon stratejisini nasıl izliyorsunuz eseri seslendirirken?
0: Ben onu az önce söyleyecektim, kusura bakmayın, biraz konuda başka bir konuya geçtim ama yine de dediğim gibi Prokofiev, Rahmaninov gibi, Scriabin gibi öyle bestecilerdendir ki hem piyanoyu güzel çalıyorlar hem orkestrayı güzel biliyorlar ve Prokofiev kendi eserlerinin düzenlemelerini piyano için kendisi yapıyor. Kimseye itibar etmiyor bunu. Ve benim çaldığım bu eserler hemen hemen orkestral seslenişlerdir. Evet. Gerçekten piyanisti zorluyor mu? Evet, zorluyor. Ama piyanisti mutlu ediyor mu? Bana göre mutlu etmesi lazım. Evet. Çünkü orada siz orkestranın bütün renklerini duymaya başlıyorsunuz. Bu anlamda çok iyi. Ve Romeo ve Juliet eserine gelince Prokofiev'in yazdığı bu bale Bolşoy Tiyatrı, yani Moskova ve Rusya'nın en önemli tiyatrosunun truppası. Öyle bir şey vardı Sovyet döneminde, yazılan herhangi bir şiir, film, beste, tiyatro olsun, sahnelenmiş kitleler önüne sunulmadan önce mutlaka kapalı kapılar arkasında bir jüri otururdu. Jüri onu beğenseydi, onaylarsaydı eğer, o zaman siz bu eseri takdim edebilirdiniz. Romeo ve Juliet de aynı şekilde. Orkestra çalıyor, sonunda isyan ediyor, diyor ki bugüne kadar en saçma yazılan şey Prokofiev'in Romeo ve Juliet eseridir. Bunu anlamıyorlar. Ve Bolşoy Tiyatro'nun solistleri, baleciler diyor ki bu bale olarak geçemez, mahveder bizim kolumuzu, bacağımızı filan, biz oynayamayız bile, isyan ediyorlar. Ama bir şey de söyleyeyim size, Sovyet döneminin en müthiş Galina Ulanova dediğimiz bir prima balerinası bu Juliet'in bir sahnesi var orada, yürüme sahnesi. Keşişin yanına gidip bir tavsiye alma umuduyla gidiyor yanına. Orada bir yürüme sahnesi var. O yürüyüş insanlarda öyle bir çılgın alkış uyandırıyor ki ondan sonra bütün zamanenin en güzel,
1: balerinası
0: olur ve Romeo ve Juliet tam alınmıyor ve diyorlar ki hayır, Sovyet yönetimi kabul etmiyor. Prokofiev çaresini buluyor. Bu eserin içinde süitler vardır, bölümler vardır. İki tane süiti öyle bir güzel şekilde orkestrasyonu yapıp konserlerde çaldırıyor ki insanlar wow diyorlar. Ve bu müthiş bir esermiş meğerse. Ve ondan sonra orkestra, ondan sonra bütün eser olarak kitleler tarafından kabul edilmeye başlıyor. İzninizle şimdi ben Romeo ve Juliet'ten Montecchi ve Capuletti, bunlar ailelerin soy isimleri olarak iki... Birbirine hoş görüyle yaklaşmayan ailelerin çocuklarını aşk üzerine kurular. Montecchi ailesiyle Capuletti İtalyan ailelerdir. Zengin ailelerdir ve ben şimdi size Romeo ve Juliet ve Montecchi ve Capuletti iki ailenin arasındaki marşı çalıyorum.
1: Buyurun. Sevgili dinleyiciler, bu muazzam balenin en karanlık ve görkemli sahnesini, feodal düşmanlığın müziğe dökülüşünü piyanoda kulak veriyoruz. Şimdi Montecchi'ler ve Capuletti'ler sahnesi. Şövalyelerin ağır, tehditkar adımlarını piyano tuşlarında hissediyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir güzel eser daha dinledik. Sayın Manafov, piyanonuzun başından ayrılmayın efendim. Hemen peşinden diğer eseri de seslendirmenizi rica edeceğim. Çünkü evet sevgili dinleyicilerimiz, Romeo ve Juliet Balesi'nden Montaigu ve Capuletler sahnesini dinledik. İslam Manafov'un piyanosundan ve bu güzel eserin ardından şimdi muazzam bir enerji ve karanlık bir mizah var bestecinin. Henüz St. Petersburg Konservatuarı'nda genç bir asi iken yazdığı piyano repertuarının en grotesk parçalarından biri. Suggestion Diabolik, şeytani hayaletle Prokofiev'e dokunmaya devam ediyoruz.

0: Evet, Opus 4, 4 numaralı Şeytani Hayalet idi dinlediğimiz Prokofiev'in bu eseri sevgili dinleyiciler. 20. yüzyıl modernizmin ve dinamik, sivri dilli, sıra dışı bestecilerinden biri Prokofiev. Onun müziğini dünya ünlü piyanistimiz İslam Manafov, Moskova Konservatuarı ekolünden gelen derin Rus müziği kavrayışıyla çelişkili, dinamik ve ironik dünyasını klavyeye aktaran en güçlü yorumculardan biri. Ve TRT Radyo 3 eskiden yeniye de bizimle birlikte. Efendim bir 2-3 dakikamız var. Özellikle şimdi son eseri sonatı dinlemeden önce sizinle konuşabileceğimiz bize...
1: Konuşabilirsem konuşurum. Şeytani 7 numaralı... telkin aynı zamanda hem şeytani hayalet evet. olarak telkin de olarak geçer bu eser.
0: Ama yani... 7 numaralı sonat hakkında özellikle ben konuşuyorum. Yani... isterim sizinle.
1: Eserden de biraz bahsedeyim sevgili dinleyicilerimize.
0: Keşke zamanımız olsa da çok konuşsak.
1: Aynen. Konuşuruz ama yok. Tabii lütfen. 7. sonata gelince aslında Prokofiev'in bu sonatı yazma ikinci eşi diyor ki Sergei bu dönemlerde o eserleri yazdığı dönemde Fransız yazar Romain Rolland'ın Beethoven hakkında yazdığı kitabı okurken çok etkilenir ve onun 6. 7. sonat ve 8. sonatlar olarak yazdığı sonatlar da bu triloji olarak onun etkisi altında yazılmıştır.
0: Savaş sonatları.
1: Savaş sonatları adı altında geçer. 39 yılından başladı, 38'de neredeyse evet. eskizlerini yaptı. Ama sanki Prokofiev büyük bir facianın olacağını önceden hissediyor. Almanya'da Nazist Parti iş başındadır ve dünyaya meydan okumaktadır. Alman sanayisi böyle şöyle filan ve dünyanın âli ırk olarak filan düşünüyorlar. Prokofiev bunu hissediyor ve o dönem eserleri yazmaya başlıyor. Hatta bu trilojinin içinde 7. sonat bu üçlü eserin ikinci bölümü gibi olarak bölüm düşünebiliyor musunuz? Sonat değil de bölüme bakar mısınız? Bu muhteşem bir eser ki Stalin ödülünü alır sonunda evet. alıyor. Evet bu sonatı yazıyor ve
0: 1942
1: yılında bitiriyor. 40'ta evet. başlıyor ikinci bu dediğimiz bölüm olarak 7. sonatı 40'ta başlıyor. 42'de bitiriyor ama gariptir ki sanatçılar her zaman hem olacak şeyleri önceden hissederler ve nasıl olacağını da sanki önceden evet. tahmin ederler. Ve buradaki sonatın birinci bölümü çok garip bir şimdi çalınca tabii ki sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de sizler de stüdyoda olan arkadaşlar da hissedeceksiniz ki burada sanki bir askerin veya ordunun

0: bu adım sesleri ve geliyor. Hı-hı. Yani o anlamda gelmekte olan evet. kötü bir şey. Daha sonra ortalarda sanki bir askerin bir kıza aşıklığı mı veya acıması mı filan gibi bu şeyleri de müzik diliyle yansıtıyor Prokofiev. İkinci bölüm tamamen farklı. İkinci bölüme hatta diyorlar ki Rus yazar Paustovski'nin bir akşam dilijanı diyen dilijansı araba olarak geçer. Sanki gecenin bir zifiri karanlığında gidiyor, yol gidiyor, gidiyor ve akşam yıldızlar görünüyor. Sonra uzaktan çan sesleri geliyor. Prokofiev bunları bir dramaturji olarak hepsini bir arada sintezini yapıyor. Hem bir heyecan çanları çalıyor, evet. hem bir taraftan aşkı yansıtıyor, hem de insanlık nereye gidiyor anlamında bir mesaj veriyor.
1: O zaman devamını ben anlatayım siz oraya giderken, çünkü süremiz sona erecek.
0: Merak etmeyin, ben biraz daha hızlı çalarım bir tane. Öyle bir anekdot var ama yok, merak etme, gerekeni gereken şekilde de yapmak lazım. Şimdi ben sevgili dinleyicilerimize Prokofiev'in 7. sonatı. 7. sonat 13 Ocak 1942 yılında jüri tarafından dinleniyor Rusya'da, Sovyetler'de ve 18'inde Svyatoslav Richter, büyük piyanist, onun premierini 4 güne ezberlenmiş bir eser inanılmaz bir anşlakla karşılanıyor. Şimdi izninizle 7. sonat.
1: Buyurunuz efendim.
0: Teşekkürler.
1: Buyurunuz. Sevgili dinleyiciler, İslam Manafov piyanosunun başına giderken Prokofiev'in 7. sonatı ile ilgili Svyatoslav Richter'in cümlesini de paylaşalım sizinle. Diyor ki, bu eserle birlikte her birimizin yaşadığı endişe ve belirsizlik dolu dünya tüm çıplaklığıyla yüzümüze vurulur. Evet, savaşın tam ortasında yazılan bu sonatın, bu güzel eserin bizde İslam Manafov'un yorumuyla nasıl bir eser olduğunu görelim, dinleyelim birlikte.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Prokofiev'in 7 numaralı sonatını dinledik. İslam Vanafov'un Tuşesi'ndeki o muazzam güç ve derinlikle Prokofiev'in doğumunun 135. yılında bu devrimci mirası yeniden hissettik. Onun piyanoya üflediği sönmeyen ritimleri. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vanafov ve elbette müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara, dinleyen dinleyicilerimize. Yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Haftaya buluşmak üzere sevgili dinleyiciler.
1: Bu programı erseye getiren, oluşturan zahmetleri ile değer katan sevgili Gül Hanım'a, Rize Hanım'a, diğer reji odasındaki arkadaşlarımıza, piyanoya bakımını yapan kişilere ve aynı zamanda bu güzel büyük millete katkılarından dolayı hepinize ben şahsım adına teşekkür ediyorum.
0: Haftaya buluşmak üzere.
1: Ufak bir hizmetimiz olduysa ne mutlu bizlere.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eskiden yeniye.

0: Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Sanattaki yeni sözcüğü, daha doğru bir deyişle yeni olgusu aslında tüm yüzyıllar için aynı anlamı taşır. Geçmiş akımlardan farklı olması ve geçmişin sanat anlayışına karşı çıkılması. Kısaca sanatın içinde yaşanılan dönemin dinamiklerine göre yapılması belirgindir. Dolayısıyla müziğin 20. yüzyılda aldığı radikal yol, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl açısından değerlendirildiğinde oldukça klasik kalır. 21. yüzyılın bu açıdan temel belirleyicilerini saymaya kuşkusuz internetle başlanabilir. İnternetle dönüşen iletişim biçimleri doğal olarak toplumu da değiştirir. Tüketim biçimi, alışkanlıklar, gündelik yaşam, haber alma kaynaklarının değişimi gibi unsurlar aslında yaşamın değiştiğini bize göstermektedir. Üretim, dağıtım ve tüketimin her alanda çok hızlı olmasının nedeni olarak da internet gösterilir. İspanyol sosyolog Manuel Casals tüm bu gelişmeleri ortaya attığı bir kavramla değerlendirir. Ağ toplumu. Bu kavram günümüz toplumlarını analiz etmek için bir kuram niteliğindedir. Kısaca yazarın ifadesiyle internet aslında coğrafyanın sonu anlamına gelmektedir. Ya da şöyle söyleyebiliriz der Casals. İnternetin farklı mekanlarda üretilen ve yönetilen bilgi akışlarını işleyen ağ bağlantıları ve düğümlerden oluşan kendine özgü bir coğrafyası söz konusudur. Müziğin tüketimi kolaylaşır, fiziksel mekanlar ve coğrafi sınırlar etkisini büyük ölçüde yitirir. Tüm bu gelişmeler kültür tanımının da değişmesine neden olur. Kimileri müziğin öldüğünü ileri sürer, kimileri kültürün gittikçe kabuk değiştirdiğini. İletişim yazarı hep kültürün günümüzde medyatikleştiğini savunur. Yazar da bu sözleriyle aslında yaşadığımız hızlı gelişimi özetler. Tanık olduğumuz şeylerin çoğunu olumlu görmeyen ve karşı çıkan yazarların savı, geleneğin giderek daha çok tahrip olduğudur. Dolayısıyla 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşarken toplumsal yaşamdaki gelişmeleri olumlu ve olumsuz olarak değerlendiren yazarların sanat konusunda takındıkları durum da benzerdir. Müzik kuşkusuz büyük değişime uğramıştır. Dinleyicisi, üreteni, dağıtanı gibi unsurlar geleneksel ögelerin yeniden sorgulanmasına neden olur. Alman sosyolog Herbert Gans bu durumun çok doğal ve kaçınılmaz olduğunu yazar. Wallerstein ise bu konuda son derece karamsarlıdır ve kitabına şu başlığı koyar: Bildiğimiz Dünyanın Sonu. Müziğin geleneksel anlamda yüzlerce yıl yaşadığının unutulmaması gerektiğini vurgulayan ve bunu örnekleyen kuramcılar da söz konusudur. Özellikle postmodernist düşünürlerin savunduğu gibi kültürel bir alt üst oluş söz konusudur. Bu durum müzikte önemli bir değişim yaratmıştır. Kültürel hiyerarşilerin artık olmadığı ve aradaki sınırların belirsizleştiği söylenir. Onların görüşüne göre yüksek kültürle ticari kültür arasındaki kalın duvar yıkılmıştır. Kuşkusuz bu görüşler daha önce olduğu gibi 21. yüzyıl boyunca da tartışılacak. Değerli dinleyiciler, bugün programımıza az önce değindiğimiz sınırların ortadan kalktığı yolundaki görüşleri bir örnekle başlıyoruz. Yesterday. Rock tarihinin efsanelerinden Beatles'ın bu ünlü şarkısını klasik bir yorumla Trio Rococo seslendiriyor.

Yesterday. Beatles'ın bu ünlü şarkısını Trio Rococo seslendirdi. Sırada bir Queen şarkısı var. Love of My Life. Londra Filarmoni Orkestrası çalıyor.

Love of My Life. Bu Queen klasiğini Londra Filarmoni Orkestrası çaldı. Programımız Bach'ın 1043 eser sayılı iki keman için konçertosu ile sürüyor. Kemancılar Isaac Perlman ve Pinchas Zukerman ve Daniel Barenboim yönetimdeki İngiliz barok solistleri seslendiriyor.

Bach'ın 1043 eser sayılı İki Keman İçin Konçertosunu dinlediniz. Kemancılar Itzhak Perlman ve Pinchas Zukerman ve Daniel Barenboim yönetimindeki İngiliz barok solistleri seslendirdi. Programımızın son konuğu Ralph Vaughan Williams. Bestecinin 5. senfonisini Andrew Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası çalıyor.

Ralph Vaughan Williams'ın 5. senfonisini dinlediniz. Andrew Davis yönetimdeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halin Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Sahnelerimizden esintilerde bugün orkestra şefi Demirhan Altuğ'dan söz etmek ve onun yönettiği bazı sahne eserlerinden örnekler sunmak istiyoruz. 1919 yılında İstanbul'da doğan Demirhan Altuğ, 1948'de İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitirdi. 1953 yılında İstanbul Şehir Orkestrası şef yardımcılığına atanan Altuğ, 1955 yılında o günkü radyo müdürü Mesut Cemil'in önerisiyle İstanbul Radyosu Oda Orkestrası'nı kurdu. 1959 yılında Viyana hükümetinden aldığı bir bursla Salzburg Mozarteum Akademisi'ne giden Demirhan Altuğ, orkestra şefliği alanında çalışmalar yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra şehir operasının kuruluş çalışmalarına katıldı. 1960-1968 yılları arasında opera orkestrasını yönetti. Cemal Reşit Rey'in emekliye ayrılmasından sonra bugünkü adı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olan İstanbul Şehir Orkestrası'nın şefliğine getirildi. Demirhan Altuğ bu görevinin yanı sıra İstanbul Radyosu Senfoni Orkestrası ve İstanbul Radyosu Oda Orkestrası'nı yönetti. Ayrıca İstanbul Radyosu'nda yapılan kayıtlarda tonmeister olarak da görev aldı. Sahnelerimizden esintiler şimdi de Ankara Radyosu stüdyolarından yankılanıyor. Ekrem Zeki Ün'ün 1956'da bestelediği Obua, Timpani ve Yaylılar için Küçük Süitini sunuyoruz. Eseri Timpani'de Yücel Berrak, Obua'da Celal Akatlar ve Demirhan Altuğ yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinleyelim.

Ekrem Zeki Ün'ün Obua, Timpani ve Yaylılar için Küçük Süitini, Timpani'de Yücel Berrak, Obua'da Celal Akatlar ve Demirhan Altuğ yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinledik. Orkestra şefimiz Demirhan Altuğ, 1975 yılında dönemin Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel'in önerisi ve Kültür Bakanı Nermin Nefçi'nin onayıyla devlet sanatçısı Profesör Hikmet Şimşek önderliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın kuruluşu ve gelişmesi için de çalışmalar yapmıştı. Şimdi dinleyeceğimiz

eserimiz Felix Mendelssohn'un Opus 64 Mi Minör Keman Konçertosu. Eserin bölümleri Allegro molto appassionato Mi Minör, Andante Do Majör ve Allegretto non troppo Allegro molto vivace Mi Majör. Solist kemancı Oktay Dalaysel ve şef Demirhan Altuğ yönetimindeki Ankara Radyosu Senfoni Orkestrası'ndan dinliyorsunuz.

Felix Mendelssohn'un Opus 64 Mi minör keman konçertosunu kemancı Oktay Dalaysel ve şef Demirhan Altuğ yönetimindeki Ankara Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 1984 yılında emekli olan Demirhan Altuğ, emekli olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon ana sanat dalı başkanı oldu. Aynı okulda armoni ve teori dersleri verdi. Konservatuvar korosunu çalıştırdı. 17 Ağustos 1995'te bir kalp krizi sonucu yaşama veda eden Demirhan Altuğ, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevini ölümüne dek sürdürmüştü. Sanatçımızdan son olarak Çetin Işık Özlü'nün keman konçertosunu dinleyeceğiz. Eserin ana motifini oluşturan ve düyek usulünü çağrıştıran motif, tüm bölümlerde ana fikir olarak kendini göstermektedir. Şimdi bu konçertoyu ilk icrasından Demirhan Altuğ yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve keman sanatçımız Ayla Erduran'ın 1978'deki konser kaydından dinliyoruz.

Böylelikle orkestra şefi Demirhan Altuğ'a ayırdığımız bugünkü programımızın sonuna geldik. Sanatçımızı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Bizler, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, haftaya aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

0: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
2: pazar günleri 18-19 arası
1: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren Yolculuğu programımız başladı. Ben Hakan Çelik. Bugün de bir saat boyunca birlikte olacağız. Güzel bir liste hazırladım sizin için. Amerika'dan Fransa'ya, İtalya'dan Portekiz'e, Yunanistan'dan İngiltere'ye kadar uzanacağız. Geniş bir coğrafya, fakat bu coğrafyanın ortak bir teması var bana kalırsa. Özlem, yolculuk, hafıza, aşk ve bu tabii zamanın akışı. Aslında bu seçki benim yıllardır TRT Radyo 3'te savunduğum bir görüşü de ortaya koyuyor. Dünya müzikleri arasında bir görünmez köprü var. Bu da aslında duygularla örülen bir köprü. Bugünkü programda teknik yapımda Türkay Güner bizlerle birlikte. Programımızın hemen ilk şarkısıyla başlayalım. Southern Accents. Dolly Parton'dan gelecek. 1985 yılında Tom Petty tarafından yazılan bu şarkı Amerika'nın güneyinin kültürel kimliğine ve insanlarına bir saygı duruşu niteliğinde. Dolly Parton'un yorumunda şarkı çok daha sıcak ve duygusal bir karakter kazanıyor. Amerikan folk ve country geleneğinin bence zarif örneklerinden biri.

Sırada benim çok sevdiğim bir şarkı var. Dan McLean ve And I Love You So.

Dan McLean'in en içten bestelerinden biri bu eser, sevginin insan hayatını nasıl dönüştürebileceğini anlatıyor. Sade sözleri ve yalın melodisiyle yıllar içinde bir klasik haline geldi bu şarkı ve Elvis Presley'den Shirley Bassey'e kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Tabii orijinal yorumlardan biri Dan McLean and I Love You So.

Programımızdaki üçüncü şarkı Dan McLean'in ardından Eagles'tan gelecek. Bu dönem şarkılarını ben çok seviyorum. 70'ler, 80'ler. 80'lerden sonra biraz daha karakter değiştiriyor. Benim çok sevdiğim dönem 60 ve 80 arası. Eagles'ın Amerikalı topluluk 1970.

1976 tarihli Hotel California albümünde yer alan bir şarkı. Hatta ben de bu mekana gidip görmüştüm, Hotel California'nın söylendiği mekanı. Bu şöhretin geçiciliği ve değişen hayatlar üzerine düşündürücü bir anlatı sunuyor şarkı. New Kid in Town, grubun karakteristik vokal uyumu ve batı yakası sound'unun bence başarılı örneklerinden biri.

Sırada Fransızca bir şarkı var. Edith Piaf tabii ki çok önemli bir sanatçıydı. Daha az bilinen sanatçının fakat son derece etkileyici kayıtlarından biri. Ben bu programda zaman zaman yer veriyorum. Bu şarkı Finlandiya'nın karları üzerinde aşkı, yalnızlığı ve özlemi anlatıyor şiirsel bir dille. Edith Piaf'ın dramatik yorum gücü bu eserde bence bütün gücüyle karşımıza çıkıyor. Le Neige de Finland bu şarkının adı.

TRT Radyo 3'te bu programda bizi tRT.net.tr'den takip edebiliyorsunuz. Ayrıca TRT'nin radyo dinle uygulaması var. Yine akıllı telefonlardan ulaşmak mümkün. Sombras var. Sırada Demis Roussos. Yunanistan doğumlu uluslararası yıldız Demis Roussos'un en sevilen İspanyolca kayıtlarından biri. Gölgeler anlamına geliyor Sombras. Akdeniz müziğinin sıcaklığını romantik bir melankoliyle buluşturuyor. Sanatçının şarkılarında böyle bir şey var. Aslında çok neşeli gibi görünen melodik yapılar. Fakat bir taraftan aşk var, hüzün var. Ve Demis Roussos'un özgün bir yaklaşımı ve sesi bu şarkıya güzel bir derinlik katıyor bence.

Tren yolculuğunda Dusty Springfield var. Jacques Brel'in ünlü Ne Me Quitte Pas eserinden uyarlanan bir şarkı, If You Go Away. Ayrılık temalı pop müziğin en etkileyici örneklerinden biri Dusty Springfield'in kadifemsi sesi ve yorum gücü bu parçayı bence unutulmaz kılan unsurlar arasında.

Programdaki 7. şarkı Gabriel'in Obuası, Gabriel's Obua, Ennio Morricone. 1986 yapımı The Mission filmi Türkiye'de de gösterilmişti. Ve bu filmin ana teması Gabriel'in Obuası. Bence sinema müziğinin ve sinema müzik tarihinin en güzel, en yumuşak, çarpıcı bestelerinden biri. İtalyan besteci Ennio Morricone'nin bu eseri Obua'nın insan sesine çok yakın.

Sıradaki şarkı Where Children Play. Bu şarkı Cat Stevens tarafından da seslendirildi. Fakat ben başka bir yorumunu size sunacağım. Daniel Lavoie ve Francesca Gagnon seslendirecek. Cat Stevens'ın söylediği şarkı ise 1970 tarihli T for the Tillerman albümünde yer almıştı. Modern dünyanın ve hızını, insanlığın kaybettiği değerleri sorguluyordu. Ben bu yorumu da Daniel Lavoie ile Francesca Gagnon yorumunu, düeti çok beğeniyorum. Birlikte dinleyelim.

sırada çok güzel ve klasik olmuş bir pop şarkısı var. Fransızca Le Metek, Georges Moustaki. Yunan kökenli Fransız sanatçı Georges Moustaki'nin imza eserlerinden biridir. Yabancı, göçmen ya da öteki anlamlarına gelen metek sözcüğünü sahiplenerek yazdığı bir şarkı bu. Tam bir Akdeniz kültürü, onun özgürlüğün ve aidiyet arayışının sembollerinden biri haline geldi. Birlikte dinliyoruz Georges Moustaki'den Le Metek.

İtalyan müziğinde tabii Gianni Morandi çok önemli bir yer tutar. Occhi di Ragazza, İtalyan pop müziğinin çok sevilen isimlerinden biri. Gianni Morandi'nin klasiklerinden Lucio Dalla bestesi üzerine yazılan bir eser bu. Genç bir kızın gözlerinde görülen masumiyet ve güzelliği şiirsel bir dille anlatır şarkı. İtalyan melodik popun en zarif örneklerinden biri. Tabii İtalyanca da bence o Latin dilleri ailesinde çok güzel, kulağa çok melodik gelen artikülasyonuyla çok güzel bir dil. Ben Fransızca ile birlikte İtalyanca'yı çok beğeniyorum. Occhi di Ragazza.

Şimdi ABBA var sırada, İsveç'in bütün dünyada en çok tanınan kültürel ikonlarından biri. Tabii ki hiç kuşku yok ki Eurovision şarkı yarışması ve Waterloo şarkısıyla ünlendiler ve bütün dünyada günümüze kadar çok başarılı ve güzel çalışmalar yaptılar. ABBA topluluğu 40 yıl aradan sonra Voyage adında bir albüm yaptı ve bu albümün duygusal parçalarından biri. Bu şarkı adı I Still Have Faith in You, dostluğa, sadakata ve yıllara meydan okuyan ilişkiler adanmış bir teşekkür mektubu niteliğinde ve grubun bence olgunluk dönemini temsil eden güzel.

Evet, programın artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu programa gösterdiğiniz ilgi için ben çok teşekkür ederim. Karşılaştığımız yerlerde de dinleyicilerimiz Radyo 3 programlarımızı çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Tren yolculuğuna uzun yıllardır devam eden bu programa da yakın alaka gösterdiğiniz için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sırada Paper Airplane var, Alison Krauss ve Union Station, Amerikan Bluegrass ve Country müziğinin güçlü temsilcilerinden biri. Alison Krauss'un seslendirdiği bir eser bu. Kırılgan ilişkiler ve vedalar üzerine kurulu. İnsanlar genellikle pek iyi vedalaşmayı beceremezler. Böyle bir şey vardır. Benim gözlemim bu yönde. Ve şarkılara da yansıyor zaten, sanata da yansıyor. Zarif vokali ve akustik düzenlemeleriyle çağdaş Amerikan folk müziğinin bence güzel örneklerinden bir tanesi.

Sırada bir Amalia Rodriguez şarkısı var. Aminia Canzaon. Fado'nun kraliçesi olarak anıldı ama bu ünvanı da böyle tepeden inme bir şekilde almadı. Alnının teriyle, emeğiyle, sesiyle ve mücadelesiyle çok başarılı bir sanatçıydı. Ben çok beğeniyorum. Ve Fado da yeni bir çığır açtı.

bir ekol oldu Amalia Rodriguez'in unutulmaz yorumlarından biridir bu şarkı. Benim şarkım anlamına geliyor Portekizce'de. Portekiz müziğinin temel duygusu olan bir kavram, saudade, yani özlem, hasret ve geçmişe duyulan derin bağlılığı anlatır. Ben de o yüzden çok severim Portekiz'i ve bu dili. Diğer dillerde de buna benzer ifadeler var ama bu kadar kavrayıcı, kapsayıcı olmuyor. O bakımdan saudade bence Portekizce'ye özgü bir kavram. Lisbon'un dar sokaklarında yürüyüşe başlayalım şimdi.

Değerli dinleyiciler, bu şarkı ile birlikte bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. 13 şarkı sundum. TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğunda teknik yapımda Türkay Güner bizlerle birlikteydi. Ben Hakan Çelik. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında hitap etti. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarına yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025-2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerine inşa edilmiştir.

edeceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinde kamu özel ayrımının ortadan kaldırıldığını belirten Işıkhan, çalışma hayatını kapsayan yeni hedefleri paylaştı. Sağlık Bakanlığı anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlk hamileliğini yaşayan anne adayları evde ziyaret edildi. Bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek sağlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihracı istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3'ün Soul Funk Disco tarzlarında gezinen programı Müzik Hol başladı. Ben Can Ayhan. Herkese mutlu günler diliyorum. Yine her hafta olduğu gibi enerjisi yüksek bir bölümle karşınızdayız. Dayton'la başladık. 1983 Feel the Music albümünden The Sound of Music yayında perdeyi açtı. Ashford & Simpson, High Fashion, Chaka Khan ve çok daha fazlası önümüzdeki saatte burada olacak. Hoş geldiniz.

1980'li yıllarda üretimlerini gördüğümüz Indianapolisli Circle City Band'den Magic dinlediniz. Funkadelic ise One Nation Andre Groove albümlerinin isim sahibi şarkısıyla müzik holde çaldı. Grup Amerika'da bu albümle R&B Hip Hop listesinde bir numarayı oturmayı başarmış, aynı zamanda bu şarkıyla da 1 milyonun üstünde kopya satmıştı. Howard Johnson bizlere eşlik edecek şimdi.

Keith Patrick'in 1986'da satışa sürdüğü 45'liğinden Night to Remember'ı sizlerle buluşturduk. Eser 2 yıl sonra sanatçının kendi ismini verdiği tek uzun çalarında da ayrıca basılmıştı. 80'li yıllarla solo kariyerine başlayan Howard Johnson'ın ilk albümü Keepin' Love New'dan Say You Wanna'da TRT Radyo 3'te bu saat içinde çalanlar arasındaydı. High Fashion var sırada.

Rene and Angela bizleri 3. albümleri Rise'dan When It Comes to Love'la 1983 senesine geri götürmüştü. Aynı dönemlerden bir High Fashion şarkısını da duymuştuk. Grubun Feeling Lucky albümünde yer alan Feeling Lucky Lately'de bu bölüm için seçtiklerimiz arasındaydı. Jackie Moore dinleyeceğiz şimdi. Ayrılmayın lütfen.

Ashford and Simpson'ın 1979 çıkışlı Stay Free albümünden Found a Cure bizlere eşlik etti. Aynı sene satışa çıkan This Time Baby eseriyle Jackie Moore'u da takip ettik. Sanatçının nişanlısı The OJ's grubunun söylediği bu şarkıya denk gelip repertuarına katması için Moore'u önermiş ve bu güzel versiyonun ortaya çıkmasına aracılık etmişti. Şaka Khan'la yayınımızı sürdürüyoruz.

iyi dinleyicilerimiz bileceklerdir. Genelde her bölüm farklı şarkılara yayında yer vermeye çalışıyoruz. Bu sefer daha önce orijinallerini çaldığımız iki eseri yeniden düzenlemeleriyle takip ettik. Chaka Khan'ın unutulmaz eseri I'm Every Woman'ı Michael Gray, The Tramps'in yüksek ritimli eseri Disco Inferno'yu ise Dr. Packer remix ile programa taşıdık. Dr. Packer az sonra müzikolün kapanışında Brooklyn Express'in Change Position şarkısını yaptığı editle yine konuğumuz olacak. Ben Can Ayhan. Her perşembe müzikol programını TRT Radyo 3'te hazırlayıp sunuyorum. Gelecek hafta yeniden karşılaşana dek herkese her zaman olduğu gibi müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Hit olan ne varsa, yeni yayınlanan ne varsa saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. İlk durağımız Melodi'nin, Tutku'nun ve Stil'in ülkesi İtalya. Occidentalis Karma ile 2017 yılının Eurovision altıncısı Francesco Gabbani. Geçen yıl çıkan son albüm Dalla Tua Parte ülkesinde 2 numarada yer bulmuştu. Yaz mevsiminde yeni şarkısı Summer Funk'la liste yarışına katıldı Francesco Gabbani.

Yazın ritmi ve Akdeniz enerjisi bizi İtalya'da kalmaya ikna ediyor. Ünlü şarkıcı Gigi D'Alessio'nun oğlu olan rapper El Dia veya Luca D'Alessio yeni albüm Akasya.

0: Come Vorrei dinledik. Şarkının yeni makyajında imza Camel'e aitti. Cover versiyonlara devam. Etkileyici vokalinin yanında gitar, davul ve piyano çalan, müzik çalışmalarını Amerika'da sürdüren Fransız şarkıcı Greg Gontier. Joe Dassin klasiği Et si tu n'existais pas?
1: Et si tu n'existais pas? Dis-moi pourquoi?

Black Eyes'ın ardından modern R&B'yi manevi temalarla buluşturan dünyanın en tanınmış Müslüman sanatçılarından biri Maher Zain, geçen ay çıkan Back to You albümünden Thank You.

Pop durak Hollanda'daydı. Chef Special ve C'est la vie dinledik. Dünya turu Polonya'da devam ediyor. Karşınızda şöhretini yetenek yarışmalarına borçlu olan Daria Marks ve Prince Charming.

Elektronik dokunuşlarla desteklenen melodik bir altyapı kullanan Nicola Nicoletti, Gilded albümünde yer verdiği You Called My Bluff.

Prodüktör Stefan Torres vardı. Dans pistlerine göz kırpan çalışma Don't Let Go dinledik ve Almanya'ya ulaştık. Dieter Bohlen'le kurduğu Euro Disco grubu Modern Talking'le 80'ler efsanesi olan Thomas Anders. Yeni solo albüm Sings Modern Talking The Best. O albümden orijinali 1987 yılına ait Don't Worry.

Madem geçmişe uzandık, o halde konuğumuz 1980 yılında Sarah Dillon, Siobhan Fahey ve Karen Woodward tarafından kurulan pop grubu Bananarama, özel düzenlemesiyle Shocking Blue cover'ı Venus. Hemen ardından Maggie E.C. ve Don't Walk Away ile 1997 yılındayız.

İtalyan dans müzik projesi Milky. Orijinali 2002 yılından Just The Way You Are. Ancak bu kez David Guetta'nın hazırladığı yeni düzenlemesiyle.

Love in C Minor ve Supernature'la diskonun altın çağına damga vuran Fransız prodüktör Seron, son aylarda eski şarkılarının enerjisini modern dans müzikle birleştirip klasik disko etkisini günümüz sahnesinde sürdüren bir figür haline geldi. 2023 yılından A Part of You radyolarınızda Seron.

0: Final için Hollanda'dayız. Dans, soul, caz ve gospel esanslı tarzıyla DJ Bakermat. Thelma Houston klasiği Don't Leave Me This Way sample'ları duyacağız. Baby'yi dinlerken.
1: Baby!

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

İyi akşamlar sevgili caz severler, programımıza hoş geldiniz. Bir saatlik yayın akışımızda modern caz çalışmalarından örneklerle radyolarınızda olacağız. Herkese iyi bir zaman geçirmesi dileklerimizle bu bölüm için hazırladığımız 7 parçalık seçkimize geçiyoruz. Evet, farklı dönemlere gideceğiz. Davulcu Wolfgang Hefner'in gerçekleştirmiş olduğu çalışma ilk parçamız olacak. Albüm bir davulcu albümü. Nils Landgren ya da Sebastian Stadnitzky gibi trompetçilerin de yer aldığı 11 parçalık albümde besteler de davulcuya, yani Hefner'a ait. Sebastian Stadnitzky ise trompetiyle ve zaman zaman Fender Rhodes ile dönüşümlü olarak kendi çalışmaları üzerine yerleştirdiği bu parçada caz ve elektronik müzik arasında bir sound ile öne çıkıyor. Başlıyoruz. Davulcu Wolfgang Hefner albümü Round Silence'da yer alan Azul isimli parçayla radyolarınızda.

Dinlediğiniz Davulcu Hefner albümünden sonra biraz gerilere gidiyoruz şimdi. Kuzey Avrupalı önemli bir basçıyı bir parça için programımıza alarak devam edeceğiz. Kuzey Avrupa caz ekolünün en tanınmış isimlerinden biri olan Arild Andersen, müzik yaşamı içinde önemli müzisyenlerle çalışmış bir basçı olsa da her zaman kendi projeleri ve besteleri için bir müzik yolculuğunu sürdürdü. 60'lı yıllarda Don Cherry ile yaptığı çalışmaların ardından daima yeni sözler söyleyebilecek bir yaşam öyküsünü hazırladı kendine. Bu değişik projeler içinde unutulmaz o bas tonunun belleklerde en iyi kalan dönemi artık aramızda olmayan perküsyoncu Nana Vasconcelos'un da katıldığı ECM yılları çalışmaları oldu. Vasconcelos ve virtüöz gitarcı Ralph Towner arasında albümde neredeyse tüm kompozisyonları adını yazmasıyla liderliğinde şekillendirilmiş bir kayıda dönüşen bu 1993 yapımı albümden Sveve'yi dinleteceğiz sizlere. Gitarcı Ralph Towner'ın akustik gitarla katıldığı, perküsyoncu Vasconcelos'un ise hemen o kendini belli eden Andersen'le olan olağanüstü uyumu üç büyük müzisyenin o yıllardaki ortak çalışmalarının en iyi örneği olarak Arild Andersen şimdi bir parça için işte radyolarınızda.

Andersen'in muhteşem tonu, diğer ustaların da katkılarıyla harikulade bir parça ortaya çıkmış. Benzer bir yapıdaki parçayla devam edeceğiz. Gitarcı Ralph Turner'ın, perküsyonist Vasconcelos'un ve Earl Anderson'ın bu kontrbasına eşlik ettikleri ikinci parçamızdı. Radyonuza az önce geldi. Sıradaki bu benzer parça yine bir gitar, bas ve davul birliklerindeki bir parça. Beste bir piyanist bestesi. Paul Silver'ın bestesini seslendirecek bu müzisyenler. Harika bir beste aslında. Yorumlayan bu üç usta müzisyenden gitarcı olan Pat Metheny, kontrbasta Charlie Hayden ve davulda Bill Higgins mükemmel bir beraberliği yine az önceki parçadaki gibi seslendirecekler. Silver'ın bestesi Lonely Woman'ı uzun yıllar öncesinde seslendirmiş bu ustalardan ne yazık ki şimdi yalnızca gitarcı Pat Metheny'nin hayatta kalmış olduğunu görüyoruz. Aslında müzik hayatları sonsuza kadar sürecek bu büyük ustaları böyle bir bestede anmak için bence radyolarınızın sesini yükseltin değerli dostlar. Sırada Pat Metheny var.

Evet, hüzünlü bir parça. Çok zor bitti. Harikulade bir uyum içinde çalıyorlar. Aramızda olmayan Bill Higgins'in davulunu bir kez daha duyduk. Gerçekten etkileyici bir davulcuydu. Bu akşamki dördüncü parçamız piyanist Jackie Terrison'dan olacak. Az önceki parçayla benzer yapılardaki bu beste de yine bir caz baladı olarak ve yine bir usta gitarcının katılımında seslendiriliyor. Uzun yıllar önce caza gelecek vaat ettiği üzerine çok şey yazılıp söz edilen Terrison'ın çalışkan bir üretimle neredeyse her yıl bir albüm çalışması yapmasıyla onun sevilen bir uluslararası caz piyanisti olduğunu görüyoruz. Piyanist Terrison en çok ismini duyurduğu albümü olan A Party'i 2001 yılında caz severlerle buluşturdu. Albümde özellikle bazı tanınmış Fransız cazcılarla buluşarak geleneksel Fransız parçalarından standartlara daha çok genel bir caz dinleyicisini memnun edecek parçaları yayınladı. Gitarcı Brady Lagren de işte bu albümde bazı parçalarda Terrison ile birlikte çalıştı. Üstelik daha sonra Paris albümü Grammy için de aday gösterildi. Biz de bu albümden albümle aynı isimli parça olan Paris ile piyanist Terrison'ı sizlere dinletmek istiyoruz.

Bu bölüm seçkimizde yer verdiğimiz bütün bu üçlü ya da dörtlü gruplar gibi yine bir trio dinleteceğiz. Ki içeride aslında pek çok caz sever için her zaman ilgi ve keyifle dinleyebilecekleri bir isim oldu. Malumunuz konser kaydı Changeless albümlerinden Dancing isimli Jarrett bestesinde üçlünün akıcı çalışlarıyla dinleyiciyi coşturdukları bir performanslarını getiriyoruz mikrofonlarımıza.

sonlarına doğru programımızın devam ediyoruz bu bölüm sıralamasını ve 90'lı yıllardan günümüze albümler yapan bir isim. Eğitimini kendi gibi modernist isimler olan Cecil McBee gibi her biri ismini kanıtlamış piyanistlerden alan, aslında kendisi de bir avantgard caz müzisyeni. John Zorn'un da desteğiyle bir John Zorn bestesini seslendirecek şimdi. Ariel, radyolarınızda.

Philadelphia'lı bir piyanist olan Yuri Kane'in bir proje müzisyeni olarak yaptıklarından bir örnek getireceğiz radyolarınıza. Araştırmaları ve teorisi güçlü çalışmalarıyla o inatla yaptıklarını kovalayan, klasikten yola çıkan, modern üretimleri daha çok hayata geçiren ancak geniş bir skaladan işler üretmeyi seven Yuri Kane dinleyeceksiniz. Evet, Yuri Kane, en azından onu tanımanızı öneriyorum. Alışkanlıklar yaratmayan bir müzikalitesi var her şeyden önce onun. Albümü ise Siren, bir üçlü olarak hazırlanmış 12 parçalık bir çalışma bu. Latin ögelerinde olduğu bir kompozisyonu getireceğiz radyolarınıza. Yuri Kane Trio ile herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

The Classic'le Bon Jovi'nin en güzel parçalarından biriyle başladık. Runaway radyonuzdaydı. Bon Jovi üyeleri birer süperstara dönüşmeden çok önceki zamanlara denk geliyor. Parçanın çıkışı, grubun ilk hiti, 1984'te ekibin ismiyle aynı ismi taşıyan Bon Jovi albümünde karşımıza çıkıyor ama ondan da 2 yıl önce 1982'de yazılmıştı. David Bryan'ın ritmik klavye atakları parçanın açılışını yapıp merkezine oturuyordu. Burası TRT Radyo 3, ben Uğur Haspolat, Forte başladı.

King Tubby, Dub'ın babası, dönemin popüler reggae şarkılarına getirdiği enstrümantal yorumlar Jamaika müzik aleminde daha önce hayal bile edilemeyen kapılar açtı. Kayıt, prodüksiyon yeteneği, daha önce hiç kullanılmamış efektleri kullanmasıyla sadece reggae ve dub prodüktörleri için değil, sınırlı kaynaklarla özel bir şey yaratmaya çalışan, belki sadece bir bilgisayarla, asgari araçla, kendi odalarında çalışan yapımcılar için de model oldu. Dub'ın köklerine inip buradan başlamak isteyenler için de özel bir çalışmaydı Dub You Can Feel. Ömer Karaahmetoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu ve bunun da müzik hayatına olumlu katkıları var. Grafikle ilgili işleriyle kendisi ilgileniyor ama onun asıl aşkı müzik ve daha öncesinde yaptığı işler de bir gün tamamen son bulup hayatını müzik kaplıyor. Ömer Karaahmetoğlu da besteleri çoğaltmaya başladıkça başka şarkıları yorumladıkları grubun Baba Ganoush'un ismini değiştiriyor ve yeni ekibe kendi isminden yola çıkarak Omark ismini veriyor. Zaman yok.

Ömer Karaahmetoğlu şarkıları yaparken doğaüstü olaylar, bilinçli rüya görme, ruh yolculuğu gibi konulardan büyük ilham alıyor. Bu parçada da zihnine izin vermişti. Zaman Yok tekli olarak yayımlanmıştı. Sonra O Mark'ın 2021 tarihli Düş Kapanı albümünde de kendisine yer buldu. 19th Nervous Breakdown, Mick Jagger'ın 1965 Birleşik Devletler turnesi sırasında hissettiklerini anlatıyor. The Rolling Stones, Amerika'da 5 haftalık yoğun bir çalışma dönemini geride bırakmış. Artık Mick Jagger dayanamıyor ve "Dostlar, sizi bilmem ama ben 19. sinir krizimin eşiğine geldim." diyor. Grup duyar duymaz bunun iyi bir şarkı adı olabileceğini düşünüyor. Sonra Keith Richards ve Mick Jagger turnenin geri kalanında ara ara parça üzerinde çalışıyor. Brian Jones, Charlie Watts ve Bill Wyman da onları cesaretlendiriyor. Özellikle de şarkının isminin ilk iki kelimesinin aynı harfle başlamasını sevdikleri için. 19th Nervous Breakdown.

Vokalin çok az yer kapladığı bir parça dinleyeceğiz ama bunda da Daniel Heyman 6. oktavdaki mi bemole kadar yükseliyor sonlarına doğru şarkının 8,5 dakika noktalarında. Sözsüz bir vokal bölümü var bu Dim Hav parçasının, orada oldukça yüksek bir perdeye çıkıyor İsveçli vokalist Boreal Ascent.

Daniel Heyman power metal çevrelerinde geniş vokal aralığı, son derece yüksek notalara çıkma yeteneğiyle bilinir. 6. oktav aralığına kadar yükseldiği bir dim hav çalışmasıydı Boreal Ascent. Metalin en pürüzsüz seslerinden biri de Michael Kiske. Power metal vokallerini adeta özetleyen yüksek nota hareketleri vardır. Özellikle Halloween'de 1986-1993 yılları arasında geçirdiği 7 yıllık dönemde tanındı ki Alman metal devinde geçirdiği bu yıllarda çok gençti. 18 yaşında katıldı gruba ama o zaman bile büyük bir vokal özgüvenine ve sahne duruşuna sahipti. Böylelikle yaratılmasına yardımcı olduğu türede temiz, parlak bir tenor sesi büyüsü getirdi. Bu büyüyü yakalamayı uman bir taklitçiler birliği de peşinden geldi. Halloween sonrasında bir dizi pop rock ve akustik rock albümünde sesinin alt aralıklarını da kapsamlı şekilde kullandı. Sonra Avantasia, Unisonic derken Halloween'in yeniden bir araya gelme turnesiyle metal arenasına döndü. Artık daha yaşlı bir sesti ama bunun da en iyilerindendi. Çünkü o klasik notaların tümünü tutturmaya devam etti. Alt seslerde de büyük bir sıcaklık geliştirdi. Gerçekten de bir metal simgesi. Grubun kendi ismini verdiği 2021 tarihli 16. stüdyo albümünde yer alıyor. Down

Halloween 2005'ten beri aktif olan 5 kişilik bir kadroyu koruyordu. Buna ek olarak 2016'da gitar ve vokallere Kai Hansen ve vokallere Michael Kiske'nin dönüşünün de başka bir hediyesi grubun kendi ismini verdiği 16. albümü 2021 tarihli Halloween, özellikle Kiske vokallerinin vardığı üst perdeler için dinledik. Down in the Dumps radyonuzdaydı. 1980'lerin başında Orta Amerika'da yeni bir müzikal dalga yayılıyor. Nueva Canción, yeni şarkı adı veriliyor bu harekete. Özelliği de sosyal konulara daha nazikçe yaklaşan bir hareket olması. İki kardeşin grubu Duo Guardabarranco tarzı da bu akıma uygun. Onlardan bir parça Diaz de Amar.

Nikaragualı grup, iki kardeşin grubu Duo Guarda Barranco, 1990 tarihli albümle aynı ismi paylaşan çalışmayı dinledik. Diaz de Amar radyonuzdaydı. 30 yıl boyunca müzik yapmış bir ikili. Salvador Cardenal 2010 yılında ölünce Duo Guarda Barranco'da sona ermişti. Şimdi gotik bir baritonun tonları için Paradise Lost şarkılarından birine kulak vereceğiz. Nick Holmes vokallerini dinleyeceğiz. İngiliz grup kariyeri boyunca farklı tarzlar denediği için Nick Holmes'un vokal stilleri de bunlarla değişti. Grup ilk iki albümünde daha çok death doom tarzındaki çıkışıyla devam ettiği için Holmes'un vokalleri de sertti. Çoğunlukla tekinsiz hırıltılar ve sesin bozulduğu çığlıklar arasındaki geçişlerden ibaretti. Sonra Paradise Lost 1992'de 3. albümü Shades of God albümünde daha melodik bir tona geçiş yapmaya başladı ama bu yine de çok kirli ve cesur bir tondu. Bu melodik gotik metal seslerine geçişin başlangıcıydı. Grubun 4. albümü 1993 sonlarında yayımlanan Icon'da da bu sesler belirginleşir. Biz de bu albümden Nick Holmes'un 2. oktavdaki R notasına kadar diplere indiği bir parçayı dinleyeceğiz. Colossal Rains.

İlk çalışmalarındaki death, doom seslerinden biraz uzaklaşıp daha melodik ve gotik seslere doğru hızla ilerlemişti bu albümde Paradise Lost. Grubun 1993 tarihli Icon albümünde yer alıyordu. Colossal Rains bunu da özellikle Nick Holmes vokallerinin derinliğini duymak için dinledik. Bir Periphery çalışmasıyla devam ediyoruz. Amerikalı progresif metal grubunun gitaristi Misha Mansoor'a en çok sorulan sorulardan biri Gent'in ne olduğuymuş. O da bunu biz icat etmedik, Meshuga icat etti. Ben sadece terimi bu sesi tanımlamanın bir yolu olarak kullanıyorum. Özellikle beşli aralıklardan oluşan akorlarla, power chordlarla dört adım attığınızda bu çok metalik ve agresif geliyor kulağa. Ben de bunu geliştiren veya bu sese elverişli donanımları seviyorum. Bunun dışında akorları zenginleştiriyorum. Gitar haricinde mesela piyanoda da çalınabilecek akorlar bulmaya çalışıyorum. Böylelikle parmaklarımı esnetiyorum. Gerçi müzik teorisi hakkında da hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bu akorlara ne deniyor bir fikrim yok. Yine slide'ları, kayan notaları seviyorum. Böylelikle parça içinde çeşitlemeler oluşturmaya çalışıyorum diyor. Mansoor motifleri yazarken genellikle bunların nasıl duyulacağını anlamak için kayıt aşamasına kadar bekliyor ama yine genellikle içlerinde çalışmak istediği birçok hareketi de

yazma sürecinde buluyor. Sonra parçanın nabzına göre bambaşka sonuçlar da elde ediyor ki bu da çoğunlukla dört dörtlük ölçüde bir metal şarkısıyla sonuçlanıyor. Bu sayede kendisinin de insanların da parçaya hemen kapıldığını düşünüyor. Bothersnips de böyle parçalardan biri. Evet, bu parçanın da belirgin bir nabzı var ama başka motiflerde savaş içerisinde hepsi de spot ışığında kendisini göstermek istiyor. Aslında sandığından daha çok ölçü değiştiriyor Mansur ama bunları çok düşünmediği için üzerine de pek konuşmaz. Bu Periphery parçası Bothersnips bizi kapanışa götürecek. Bir Nevermore parçasıyla Warrell Dane vokallerine kulak vererek bitireceğiz. The River Dragon Has Come kapanış parçamız olacak. Ben Uğur Has Polat. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Dört Dörtlük Dans Programı'ndan herkese merhaba, TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berkler. Bu haftanın açılış eseri Marlo Kozak, Corey Holmes, Larry LaBeouf'un New Generation Baby. Dört Dörtlük Dans başladı. Hoş geldiniz.

Oliver Knight's Let It Go Dub Mix, Lark müzik etiketiyle yayımlandı. Arkasından More Cream You Bir On My Mind main vokal Creamy müzik etkimiz aldı bu plan. Ardından şimdi kulaklarınıza gelen plan adıysa bir büyük klasik Mark Evans The Way You Love Me'nin DJ Spin Mix'e. Gezegenimizin en büyük plan şirketi olan Defected çıkışta.

3 büyük house prodüktöründen peş peşe harikulade plaklar 4-4'lük dansta yerini aldı. Önce Kevin Yost By Me, ikinci olarak Fred Everything ve vokalde Joseph Manik, Nada Clapton, Jimsons, Unreleased vokal mixi ve üçüncü olarak Eric Cooper Chosen One, 2026 Eric Cooper Feels Tough Radyos'dan.

dört dörtlük dans programlarımızın gediklisi Frank Raggio'dan Tapis Rolcu dinledik ve hemen ardından Mike Infamous, The Solid Gold Players, The Best Part, Wise Decision, Copyright Mix huzurlarınızda.

Son dönemin en favori ikilerinden Sensei ile Cole Lanton'dan Somebody Like You TRT Radyo 3'teydi. Geldik haftanın kapanış planına. Joe Lucchetti Dreamlight ile bu hafta sizlere veda ediyorum. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni mezun olan polislerden merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetmelerini istedi. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz, dedi.

Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin en dikkat çeken konuklarından biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken, soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade Assubay Kıdemli Bahçavuş Kenan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, "Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemlerinin daha da sıkılaştırılacağını söyledi. "Okullarımız kategorize ediliyor, her okula özel tedbir çalışılacak," dedi. TRT Haber özel yayınında konuşan Bakan Tekin, çocukların dijital güvenliği için siber güvenlik önlemlerinin alınacağını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son yapılan denetim ve incelemelerde sucukta dil, dana kuzu kıymada baş etine rastlandı. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 188 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Onlarca kişi hala enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. "Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız," dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 3. Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker. Bu haftaki yolculuğumuzda teknik zekası, enerjik performansı ve psychedelic dokunuşlarıyla davulun sınırlarını yeniden tanımlayan bir

isim yol gösterecek. Hazırsanız Mastodon'un sahnedeki ateşini körükleyen, her vuruşuyla dinleyiciyi başka bir boyuta taşıyan Brian Dailer rehberliğindeki yolculuğumuz ritmin tam da kalbinden başlıyor.

Programımızın açılışında Herm Melville'in Moby Dick romanı üzerine kurulu hikayesiyle Brian Taylor'ın daimi üyesi olduğu modern zamanların en önemli metal gruplarından Mastodon'un 2004 tarihli ilk konsept albümü Leviathan'daydık. Uzun dönem Brent Hinds, Troy Sanders ve Bill Kelly ile birlikte yürüterek büyüttükleri topluluğun ilk dönemine ait bu albümün hikayesinin kalbinde yer alan ve Taylor'ın ritimleriyle sürüklenen Heart Alive, dinleyiciyi okyanusun derinliklerine doğru epik bir yolculuğa davet ediyor. Hemen ardından zamanı daha öncesine Brian Taylor'ın Mastodon öncesi iki albümünde yer aldığı Noise Rock topluluğu Today is the Day'e doğru geri alıyoruz. Grubun deneysel yaklaşımını yansıtan parçalarından olan Honor, Taylor'ın teknik becerisi ve enerjik üslubuyla farklı bir boyut kazanıyor.

Daha da geriye gittiğimizde Brian Taylor'ın ileride Mastodon'da sergileyeceği progresif zekanın erken ipuçlarını gördüğümüz tek albümlük teknik metalcore grubu Lethargy'ye ulaşıyoruz. Ekstrem müziğin sınırlarını zorlayan yapısıyla dikkat çeken bu topluluktan seçtiğimiz parçaysa karmaşık ritim düzenleri ve sert gitar riffleriyle öne çıkan Create.

Bran Taylor'ın izindeki yolculuğumuz hayli uzağa, Westeros'un kuzeyine ve duvarın ardına düşüyor. Popüler dizi Game of Thrones'ta figüran olarak yer alan Mastodon üyeleri bu işbirliğini bir de Sandrake parçasıyla taçlandırmıştı. Şimdi grubun bildiğimiz halinden hayli farklı olan ve Taylor'ın ritimleriyle şekillenen White Walker sahneye çıkıyor.

Enstrümandaki hünerlerini sergilerken vokaliyle de ön plana çıkan sayılı davulcu arasında yer alan Bren Taylor, bunun en güzel örneklerinden birini DC Comics'in 2018 tarihli çizgi roman serisi Dark Knights Metal için bestelediği Red Death'le göstermişti. Şimdi Taylor'ın bireysel yaratıcılığını ve progresif metaldeki özgün sesini belgeleyen bu çalışmaya kulak veriyoruz.

Metalcore sahnesinin enerjik riffleri ve agresif vokalleriyle dikkat çeken en önemli temsilcilerinden biri olan Bleed From Within, geçtiğimiz yıl yayınlanan albümü Zenith'le Brian Dailer'ı konuk alanlardan biri oldu. Scott Kennedy'nin agresif vokallerine eşlik eden Dailer'ın sesiyle şekillenen Immortal Desire sıradaki durağımız oluyor.

Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 50. yılında Rock'n'Roll Hall of Fame'e seçilen Bad Company için bir de saygı albümü yayımlanmıştı. Bu albümde Slash, Def Leppard ve Hailstorm gibi değerli isimlerin arasında Brian Taylor da yer almış ve Paul Rodgers'ın bizzat kendisiyle birlikte Run With The Pack parçasını seslendirerek icra etmişti.

Brian Taylor'ın Mastodon'un yanı sıra ilk çıkışında yer aldığı Gaylord'un gitaristi Core Atoms'la birlikte yürüttüğü sentezleyici temelli müzik icra eden ve uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl ikinci albümleri The Exodus of Gravity'yi yayınlayan Arcadia isimli bir projesi daha bulunuyor. İkili, psychedelic synth dokuları ve ritmik yoğunluğa sahip The Hand That Holds the Milky Way ile adeta galaksiyi avucunda tutuyor.

Programın sonuna doğru yol alırken bir kez daha Mastodon'un epik anlatı gücüyle karşı karşıyayız. 2017 tarihli albümleri Emperor of the Sand'in kapanışında yer alan ve klavyede Mike Kennelly'nin de eşlik ettiği Jaguar God, grubun Brent Taylor, Troy Sanders ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Brent Hinds'ten oluşan vokal üçlüsünün birlikte seslendirdiği bir ağıt ve evrenin sınırlarına uzanan bir yolculuk olarak yankılanıyor.

0: Mastodon'un ritmik kalbi, Arkadya'nın kozmik ses mimarı ve progresif metalin psychedelic damarında yankılanan sesiyle Brian Dailer'ın cesur keşiflerle dolu müzikal vizyonunun davulun ötesinde geçen hikayesinin izindeki yolculuğumuzun sonuna geldik. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

0: Gri Ses.
1: TRT Radyo'dan iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldemi Ola Maratonu'nda geçtiğimiz hafta sanatçının dünya müzik sahnesinde en derin iz bırakan gruplardan biri olan The Beatles'a övgü amacıyla yaptığı ve unutulmaz John Lennon, Paul McCartney bestelerinden 14'ünün sanatçı tarafından gerçekleştirilen akustik gitar düzenlemelerini içeren All Your Life, A Tribute to the Beatles Recorded at Abbey Road Studios London başlıklı albümünü sunmaya başlamıştık. Bu hafta da aynı çalışmayı dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2013 yapımı All Your Life'dan bu hafta sunacağımız ilk parçalar I Am the Walrus, A Day in the Life, Beam for the Benefit of Mr. Kite ve Michelle.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın dünya müzik sahnesinde en derin iz bırakan gruplardan biri olan The Beatles'a övgü amacıyla yaptığı ve unutulmaz John Lennon, Paul McCartney bestelerinden 14'ünün sanatçı tarafından gerçekleştirilen akustik gitar düzenlemelerini içeren All Your Life, A Tribute to the Beatles Recorded at Abbey Road Studios, London başlıklı çalışmasını dinlemeye devam ediyoruz. 2013 yapımı albümden dinleyeceğimiz son parçalar With a Little Help from My Friends, If I Fell, Penny Lane, Blackbird, She's Leaving Home.

Şizleyven'le maraton konuğumuz Aldi Meola'nın All Your Life başlıklı çalışmasının son parçasıydı. Ancak gri sesinin sonu ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışması var. 2011 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Bona, Radical Rhapsody ve Strawberry Fields. Ardından aynı albümden Gumbiero ile sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Aldin Eola'nın All Your Life başlıklı 2013 yapımı albümünü sanatçının Pursuit of Radical Rhapsody adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan Ben Ersoy Haktanır, gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Antonin Dvořák'ın aynı adlı halk şiirinden esinlenerek 1896 yılında bestelediği Altın Tekerlek başlıklı senfonik şiirini ve Robert Schumann'ın solo piyano için Orman Manzaralı başlıklı serisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne barok dönem bestecisi Domenico Scarlatti ile başlıyoruz. Bestecinin sol majör klavsen sonatını mandolin sanatçısı Avi Avital kendi düzenlemesiyle klavsende Chalev Ad El eşliğinde yorumluyor.

Avital, mandolin için düzenlediği Domenico Scarlatti'ye ait sol majör klavsen sonatını klavsende Şalev Adel eşliğinde seslendirdi. 1098-1179 yılları arasında yaşamış besteci ve filozof Bingenli Azize Hildegard'ın Ovis Aeternitatis başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Barok kemanlarda Elizabeth Gaver, Elizabeth de Mirkoviç ve Sequentia topluluğunun seslendirdiği Bingenli Azize Hildegard'ın Ovis Aeternitatis başlıklı yapıtını dinledik. Ralph Vaughan Williams'ın keman ve orkestra için Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eseri var sırada.

Hogan Williams'ın Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eserini kemancı Pekka Kuusisto ve Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sergei Prokofiev'in solo piyano için Opus 22 Visions Fugitives başlıklı minyatürler dizisinden 1 ve 7 numaralı parçalarla devam ediyoruz.

Sergei Prokofiev'in Opus 22 Visions Fugitives başlıklı minyatürler dizisinden 1 ve 7 numaralı parçaları piyanist Roger Woodward seslendirdi. 1951 doğumlu Letonyalı besteci Iman Zemzaris'in Yaz Flütü İçin Pastoral adını verdiği eseri var sırada.

Letonyalı çağdaş besteci Iman Zemzaris'in Yaz Flütü için Pastoral başlıklı eserini flüt sanatçısı Talivaldis Denksins'ten dinlediniz. Haydn'ın Küçük Ork Missası adıyla da bilinen Missa Brevis Sancti Ioannis Te Deo adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Haydn'ın Missa Brevis Sancti Ioannis Dedeo başlıklı eserini soprano Henriette Schellenberg, John Washburn yönetimindeki CBC Vancouver Oda Korosu ve Orkestrası seslendirdi. Antonin Dvořák'ın 1896 yılında kaleme aldığı Altın Tekerlek başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Antonin Dvořák'ın Altın Tekerlek başlıklı senfonik şiirini Ilan Volkov yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Robert Schumann'ın solo piyano için 9 parçadan oluşan Orman Manzaraları adlı serisiyle sona eriyor.

Robert Schumann'ın 1849 yılında kaleme aldığı Opus 82 Orman Manzaraları başlıklı serisini piyanist Stephen Boyston seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 2012 yılında kurulan Il Pomodoro Orkestrası ve solistleri Polonyalı kontrtenor Jakub Józef Orliński'nin BBC Proms kapsamında sahne aldığı 23 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Programını erken barok dönem eserlerinden oluşturan topluluktan ilk olarak Claudio Monteverdi'nin Poppea'nın Taç Giyme Töreni adlı son operasından Eppur Io Torno Qui adlı aryayı ve ardından Biagio Marini'nin Sol Majör Pasakalyasını dinliyoruz.